0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

Günah işledim, korkuyorum. Bir yalan söyledim, utanıyorum.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

adresi. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sakin ağlamadım çok.
1: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Thank you.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Ön bizim için böyle manalı bir

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Futbol takımımızda yeniden teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. Fenerbahçe'mizde birçok rekor kırdı. İsmail Kartal döneminde derbilerde ezeli rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe'miz 2023-2024 sezonunda 99 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştı.
2: Futbol takımımızın teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'de daha önce görev aldığı 3 dönemde birçok rekora imza attı. Sarı lacivertler İsmail Kartal yönetiminde 3 farklı dönemde Kadıköy'de çıktığı 45'lik maçında 34 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece 3 yenilgi yaşadı. Kartal takımımızın başında 125 resmi maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik, 17 yenilgiyle 2.24 puan ortalaması tutturdu. Futbol takımımız 2014-2015 sezonunda tecrübeli teknik adam yönetiminde evinde 17 maçta 13 galibiyetle 42 puan topladı ve ligin en iyi iç saha performansını yakaladı. İsmail Kartal 2014-15 sezonunda Kadıköy'deki derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş'ı 1-0'lık skorlarla yendi. Takımımızın başında 2023-2024 sezonunda ligde üst üste 10 galibiyet alarak rekor kıran Kartal sezona en iyi başlangıç yapan hoca olmayı başardı. İsmail Kartal aynı sezona lig ve Avrupa'daki tüm resmi maçlarda üst üste 19 galibiyet alarak başladı. Başarılı teknik adam aynı sezon ligde 19 deplasman maçında hiç yenilmedi ve 1-2 gerçekleştirdi. İsmail Kartal 19 deplasman maçında 16 galibiyet ve 3 beraberlikle en iyi dış saha performansına imza attı. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe 2023-2024 sezonunda 99 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştı. Kartal 2023-2024 sezonunda Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'na 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı bu alanda kulüp tarihinin en iyisi oldu. İsmail Kartal derbilerde Beşiktaş'a karşı 5 maça çıkarken 4 galibiyet 1 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Kartal Galatasaray'a karşı ise 6 resmi maçta 4 galibiyet 2 beraberlik elde ederken sadece 1 kez yenildi. Tecrübeli teknik adam takımımızı Konferans Ligi'nde çeyrek final oynatarak kulüp tarihinin Avrupa'daki en başarılı sonuçlarından birini aldı. Futbol takımımız 2023-2024'te Avrupa'da evindeki 8 maçta sadece 1 kez yenildi, 7 galibiyet elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 99 kez fileleri havalandırarak 1988-1989'daki 103 gollü sezondan sonra en çok gol atan takım oldu.
1: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımız 2-1 önde olduğu final serisi 4. maçında Beşiktaş'a bugün saat 20'de konuk olacak. Ekibimiz mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
3: Fenerbahçe Beko şampiyonluk maçına çıkıyor. Erkek basketbol takımımızın ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı 2-1 önde olduğu Basketbol Süper Ligi final serisinde 4. maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Sarı lacivertli ekibimiz saat 20'de başlayacak derbiyi kazanması halinde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğunu elde edecek. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı serinin ilk maçından 88-80 mağlup ayrılan Fenerbahçe Beko, ikinci mücadeleyi ise 93-68 kazandı. Takımımız Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin 3. karşılaşmasını da 82-71'lik skorla galip tamamladı.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız Beşiktaş'la oynayacağı playoff final serisinin hazırlıklarına devam ediyor.
2: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi ilk maçında pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı lacivertler hazırlıklarını karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Metro Enerji Spor Salonu'nda sürdürüyor. Ekibimiz ısınmanın ardından top antrenmanları ve taktik provalar üzerinde duruyor. Baş antrenör Can Aksu ve takım kaptanı Yamaç Yüksel, EuroCup 1 şampiyonunun ardından Türkiye Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak istediklerini söylediler.
4: Pazar gününe kadar iyi bir çalışma yapıp, Beşiktaş'ı iyice bir analiz edip maça o şekilde çıkmak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz ilk finalin ilk maçında galip gelip deplasmana o şekilde gitmek istiyoruz. İnşallah 3-0 yapıp tekrar özlediğimiz şampiyonluğumuzu, bir sene ara verdiğimiz şampiyonluğu tekrar geri almak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz de var. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Hepsi elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sahanın içerisinde tabii büyük mücadele veriyorlar. Biz biliyorsunuz Avrupa şampiyonu olduktan sonra daha çok toparlandık. Ondan önce biraz moralimiz bozuktu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde eğlendik. Onun verdiği biraz sıkıntılar vardı. Ama dediğim gibi bu şampiyonluk bizi, Avrupa şampiyonluğu bizi daha çok birbirimize bağladı. Ve o günden beri kat kat giderek, yani seviyemizi daha yükselterek hem performans açısından olsun hem konusun açısından çok iyi bir düzeye geldik. İnşallah dediğim gibi pazar günü de ilk maçımızı alıp Beşiktaş'a deplasmana öyle gitmek istiyoruz. Buradan da taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Çok, gerçekten bizim için çok önemli bir maç. Artık bunun dönüşü yok. Taraftarlarımızla beraber pazar günü burada hep beraber Beşiktaş'a inip dediğim gibi evimizdeki ilk şampiyonluğu tekrar alıp kupayı evimize götürmek istiyoruz.
5: Beşiktaş maçıyla finale kaldık Süper Lig'de. Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra hedefimiz zaten bu yolda, bu sene çıktığımız yolda 2 kupaydı. Umarım ki inşallah 3 maç alırız. 5 maç üzerinden yapılacak final serisi. 3 maç alırız, şampiyon oluruz.
6: Beşiktaş ile yapacağımız final serisinin ilk maçı saat 14.30'da tüm taraftarlarımızı Metrolar Spor Salonu'na bekliyoruz.
1: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında yarın sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak.
2: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda D grubu ikinci maçını Paraguay ile oynayacak. Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Arena Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua Futbol Federasyonu'ndan Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jamaika Futbol Federasyonu'ndan Osana Nation olacak. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan Türkiye ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Paraguay ise Birleşik Devletler'e 4-1 yenildi. Paraguay maçıyla birlikte tarihindeki 653. maçına çıkacak ay yıldızlarımız, biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 242 yenilgi aldı. Milliler rakibiyle tarihinde ikinci kez karşılaşacak. Türkiye 1995'te özel maçta Paraguay ile golsüz berabere kalmıştı.
1: 2026 Dünya Kupası'nın 8. gününde iki grupta 4 karşılaşma oynandı. Meksika son 32'yi garantilerken ev sahibi ülkelerden Kanada da turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Meksika Güney Kore ile karşılaştı. Rakibini 50. dakikada Luis Romo'nun attığı golle mağlup eden Meksika ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükselterek son 32 turunu garantiledi. A grubundaki diğer mücadelede ise Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Çekya 6. dakikada Mihail Sadilek'in golle öne geçerken Güney Afrika 83. dakikada Tebo Mokoyena'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. İki takım da turnuvada ilk puanını aldı. B grubunda organizasyonun ev sahiplerinden Kanada, Katar ağlarına yarım düzine gol gönderdi. Jonathan David 29, 45 ve 90. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Diğer golleri ise 16'da Kaylarin, 64'te Nathan Saliba ve 75'te Muhammed Elmania kendi kalesine attı. Rakibini 6-0 mağlup eden Kanada, turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu. B grubunda İsviçre'de Bosna Hersek'le oynadığı maçı 4-1 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta İsviçre'nin gollerini 74 ve 90. dakikalarda Johan Manzambi, 84'te Ruben Vargas ve 90+6'da penaltıdan Granit Xhaka kaydetti. Bosna Hersek'in tek golünü ise Ermin Mahmiç kaydetti. Gruptaki ilk galibiyetini alan İsviçre puanını 4'e çıkarırken Bosna Hersek 1 puanda kaldı.
1: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşça kalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Ön bizim için böyle.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Kulübümüz 2026-2027 sezonu için ilk futbolcu transferini yaptı. Kosovalı forvet Vedat Muriç ile resmi sözleşme imzalandı. Kulübümüzden yapılan açıklama şu şekilde.
1: Ailemize yeniden hoş geldin Vedat Muriç. Kulübümüz Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı. 1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriç kendisini 3 yılına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşme imza attı. Vedat Muriç'e ailemize yeniden hoş geldin diyor. Fenerbahçemizle sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü.
0: Yeniden yuvaya dönen Vedat Muriç kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
2: Futbol takımımızın yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriç için imza töreni düzenlendi. Kulüp binasında gerçekleşen törene futbol direktörümüz Oğuz Çetin katıldı. Kosovalı forvet kendisini 3 yılına sarı lacivert renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Vedat Muriç daha sonra objektiflere pozlar verdi. Yönetim kurulu üyemiz Mustafa Çağlar önemli bir ismi transfer ettiklerini söylerken Vedat Muriç de çok mutlu olduğunu belirtti.
3: Çok mutluyuz. Vedat Muriç çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcudan başka çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız.
4: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya, bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
2: Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz Vedat Muriç'i tebrik ederek başarılar diledi.
0: Yeni transferimiz Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti.
2: Vedat Muriç'in sağlık kontrolü Medikana Ataşehir Hastanesi'nde yapıldı. Kosovalı forvet, EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerden geçti. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller MR çekimiyle sona erdi.
0: Yeni transferimiz Vedat Muriç'in kariyerine hep birlikte göz atalım.
5: Vuracak Vedat Muriç!
1: 24 Nisan 1994 günü Yugoslavya'nın Prizren şehrinde dünyaya gelen Kosova ve Arnavutluk vatandaşlığına ek olarak 2015 yılında Türk vatandaşlığını da alan Vedat Muriç, çocuk yaşta Kosova Savaşı'nı bizzat yaşadı. Savaş ortamına ve baskılara dayanmak kolay olmadı. Bundan dolayı Arnavutluğa sığınmak zorunda kaldı. Savaşın sona ermesinin ardından tekrar Kosova'ya döndü. Kendisi gibi profesyonel futbolcu olan babası Orhan Muriç, onun hep bir futbolcu olmasını istiyordu. Vedat babasından da etkilenerek 2005 yılında ülkesinin Lira takımıyla futbola başladı. 9 yaşında bir çocukken tesislerinden içeri girdiği bu kulübün A takımındaysa ilk kez 2011 yılında forma giydi. Burada 10 lig maçına çıkarken 3 gol attı. 2013 yılına girilmesiyle beraber Arnavutluğun Durres şehrinde bulunan Teuta'ya transfer oldu. Muriç'in Teuta dönemi 1 yıl sürerken 23 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Ocak 2014'e gelindiğinde Arnavutluk'tan ayrılmadı ama Besa Kabaya'ya kiralandı. Yarım sezonda süre aldığı 13 müsabakaya 3 gol sığdırdı. 2014 yazında o dönemin TFF birincilik ekiplerinden Giresunspor'a katılmasıyla da Türkiye serüveni başlamış oldu. Karadeniz temsilcisiyle 2 sezon geçirirken şans bulduğu 69 mücadelede 23 gol kaydetti. 2016-2017 sezon öncesi Süper Lig'deki birçok kulübün radarına giren Kosovalı golcüyü en sonunda Gençler Birliği renklerine bağladı.
6: Sarsı Serdar ortaya çevirdi ve top ağlarda. Gençler Birliği golü buluyor.
1: Pivot santrafor kırmızı karalarla 55 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. 2017-2018 sezon ortasında TFF 1. Lig'e geri dönen 1 metre 94 santimetre boyundaki forvet bir başka Karadeniz ekibiyle de 50 maç barajını aştı. İki farklı ligde Çaykur Rizespor için toplam 25 kez ağları sarsan sol ayaklı golcü 9 asistiyle de takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzman olduğunu kanıtladı. Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e tekrar katılmasında da ciddi bir payı vardı. Yeşil Maviller adına gösterdiği performansa dikkat çeken başarılı oyuncu, uzun uğraşlar sonucu 2019-2020 sezonu başında Fenerbahçe'mize kazandırıldı ve çocukluktan beri hayalini kurduğu çubuklu formaya kavuştu. Sarı lacivertli takımımızdaki ilk dönemi sadece bir sezon sürerken 36 karşılaşmada 17 gol 6 asistlik katkı verdi. Fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle göz dolduran skorer futbolcu, İtalya Ligi Serie A'nın büyük altılısı içinde olan Lazio tarafından transfer edilince Fenerbahçe tarihinin o dönem için en pahalı ikinci satışı olarak kayıtlara geçti.
7: Göz kontrol, sol ayak, bir füze kaleye, Günay'ın yapabileceği fazla bir şey yok.
1: Tarihte İtalya'nın başkenti adına kurulmuş olan ilk kulüple 2020-2021'de 6.lık, 2021-2022'de ise 5.lik gördü.
8: Marucci with a wonderful header.
1: Takımının iki sezonunda da UEFA Avrupa Ligi biletini almasına fayda sağladı.
7: Marucci has a tap in.
1: Hücum yollarındaki etkili ismin bir sonraki durağı ise o dönem İspanya La Liga'ya bir kez daha dönüş yapan Mallorca'ydı.
7: Marucci el remate.
1: Burada yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisinin de alınmasına karar verildi. Dört buçuk sezonluk İspanya macerasına 58 gol 12 asist sıkıştırdı. Bu istatistiklerle birlikte kulübün eski yıldızlarından Samuel Eto'yu geride bırakarak lig tarihinde Mallorca adına en çok gol atan oyuncu oldu. İstikrarlı ve her daim futbola aç oluşuyla bilinen yeni transferimiz Kosova milli takımı formasını ise bugüne kadar 68 kez terletti. Çıktığı mücadelelerde 32 gol 8 asistlik katkıda bulundu. Kosova milli takımı tarihinde en çok gol atan oyuncular listesinde zirvenin sahibi olan Vedat Muriç, Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde B klasmanına kadar yükselmesinde de önemli bir rol oynadı.
7: Vedat Muriç! Harika gol Vedat Muriç!
0: Biz de Fenerbahçe Televizyonu olarak Vedat Muriç'e hazırladığımız bir kliple Fenerbahçe'mize tekrardan hoş geldin diyoruz.

0: Derby. Coming up, first time cross is a good one as well. And the header back across the face of the goal.
1: Via Murici, Murici, il remate.
2: Son dakika gelişmesiyle karşınızdaydık sevgili izleyenler. Canlı yayınımızı burada noktalıyoruz.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Kulübümüz 2026-2027 sezonu için ilk futbolcu transferini yaptı. 2019-2020 sezonunda formamızı giyen eski oyuncumuz Kosovalı forvet Vedat Muriç ile resmi sözleşme imzalandı. Kulübümüzden yapılan açıklama şu şekilde.
1: Ailemize yeniden hoş geldin Vedat Muriç. Kulübümüz Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı. 1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriç kendisini 3 yılına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşme imza attı. Vedat Muriç'e ailemize yeniden hoş geldin diyor. Fenerbahçemizle sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü.
0: Yeniden yuvaya dönen Vedat Muriç kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
2: Futbol takımımızın yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriç için imza töreni düzenlendi. Kulüp binasında gerçekleşen törene futbol direktörümüz Oğuz Çetin katıldı. Kosovalı forvet kendisini 3 yılına sarı lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Vedat Muriç daha sonra objektiflere pozlar verdi. Yönetim kurulu üyemiz Mustafa Çağlar önemli bir ismi transfer ettiklerini söylerken Vedat Muriç'te çok mutlu olduğunu belirtti.
3: Çok mutluyuz. Vedat Muriç çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcudan başka çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız.
4: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya, bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
2: Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz Vedat Muriç'i tebrik ederek başarılar diledi.
5: Bazı şehirler değişir, bazı hikayeler başka yerlerden geçer. Bazı formalar giyilir, bazı goller başka tribünlere atılır. Bazı sevinçler başka şehirlerde yaşanır. Ama insan nereye giderse gitsin, bir parçasını hep evinde bırakır. Çünkü bazı hikayeler yeniden başlamaz. Sadece kaldığı yerden devam eder.

0: peşinden çıktı. Bugün aynı kapıdan ait olduğu yere dönüyor. Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz.
1: Yeni transferimiz Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti.
2: Vedat Muriç'in sağlık kontrolü Medikan Ataşehir Hastanesi'nde yapıldı. Kosovalı forvet, EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerden geçti. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller MR çekimiyle sona erdi.
1: Yeni transferimiz Vedat Muriç'in kariyerine göz atalım.
3: Muriç vuracak, Vedat Muriç!
4: 24 Nisan 1994 günü Yugoslavya'nın Prizren şehrinde dünyaya gelen Kosova ve Arnavutluk vatandaşlığına ek olarak 2015 yılında Türk vatandaşlığını da alan Vedat Muriç, çocuk yaşta Kosova Savaşı'nı bizzat yaşadı. Savaş ortamına ve baskılara dayanmak kolay olmadı. Bundan dolayı Arnavutluğa sığınmak zorunda kaldı. Savaşın sona ermesinin ardından tekrar Kosova'ya döndü. Kendisi gibi profesyonel futbolcu olan babası Orhan Muriç, onun hep bir futbolcu olmasını istiyordu. Vedat babasından da etkilenerek 2005 yılında ülkesinin Lira takımıyla futbola başladı. 9 yaşında bir çocukken tesislerinden içeri girdiği bu kulübün A takımındaysa ilk kez 2011 yılında forma giydi. Burada 10 lig maçına çıkarken 3 gol attı. 2013 yılına girilmesiyle beraber Arnavutluğun Durres şehrinde bulunan Teuta'ya transfer oldu. Muriç'in Teuta dönemi 1 yıl sürerken 23 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Ocak 2014'e gelindiğinde Arnavutluk'tan ayrılmadı ama Besa Kavaya'ya kiralandı. Yarım sezonda süre aldığı 13 müsabakaya 3 gol sığdırdı. 2014 yazında o dönemin TFF birincilik ekiplerinden Giresunspor'a katılmasıyla da Türkiye serüveni başlamış oldu. Karadeniz temsilcisiyle 2 sezon geçirirken şans bulduğu 69 mücadelede 23 gol kaydetti. 2016-2017 sezon öncesi Süper Lig'deki birçok kulübün radarına giren Kosovalı golcüyü en sonunda Gençler Birliği renklerine bağladı.
3: Sarsı Serdar ortaya çevirdi ve top ağlarda. Gençler Birliği golü buluyor.
4: Pivot santrafor kırmızı karalarla 55 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. 2017-2018 sezon ortasında TFF 1. Lig'e geri dönen 1 metre 94 santimetre boyundaki forvet bir başka Karadeniz ekibiyle de 50 maç barajını aştı. İki farklı ligde Çaykur Rizespor için toplam 25 kez ağları sarsan sol ayaklı golcü 9 asistiyle de takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzman olduğunu kanıtladı. Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e tekrar katılmasında da ciddi bir payı vardı. Yeşil Maviller adına gösterdiği performansa dikkat çeken başarılı oyuncu, uzun uğraşlar sonucu 2019-2020 sezonu başında Fenerbahçe'mize kazandırıldı ve çocukluktan beri hayalini kurduğu çubuklu formaya kavuştu. Sarı lacivertli takımımızdaki ilk dönemi sadece bir sezon sürerken 36 karşılaşmada 17 gol 6 asistlik katkı verdi. Fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle göz dolduran skorer futbolcu, İtalya Ligi Serie A'nın büyük altılısı içinde olan Lazio tarafından transfer edilince, Fenerbahçe tarihinin o dönem için en pahalı ikinci satışı olarak kayıtlara geçti.
3: Göz kontrol, sol ayak, bir füze kareye, Güney'in yapabileceği fazla bir şey yok.
4: Tarihte İtalya'nın başkenti adına kurulmuş olan ilk kulüple 2020-2021'de 6.lık, 2021-2022'de ise 5.lik gördü.
5: Muriç'i with a wonderful header.
4: Takımının 2 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi biletini almasına fayda sağladı.
3: Muriç'i has a tap-in.
4: Hücum yollarındaki etkili ismin bir sonraki durağı ise o dönem İspanya La Liga'ya bir kez daha dönüş yapan Mallorca'ydı.
3: Muriç'i el remate.
4: Burada yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisinin de alınmasına karar verildi. Dört buçuk sezonluk İspanya macerasına 58 gol 12 asist sıkıştırdı. Bu istatistiklerle birlikte kulübün eski yıldızlarından Samuel Eto'yu geride bırakarak lig tarihinde Mallorca adına en çok gol atan oyuncu oldu. İstikrarlı ve her daim futbola aç oluşuyla bilinen yeni transferimiz Kosova milli takımı formasını ise bugüne kadar 68 kez terletti. Çıktığı mücadelelerde 32 gol 8 asistlik katkıda bulundu. Kosova milli takımı tarihinde en çok gol atan oyuncular listesinde zirvenin sahibi olan Vedat Muriç, Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde B klasmanına kadar yükselmesinde de önemli bir rol oynadı.
1: Biz de Fenerbahçe Televizyonu olarak Vedat Muriç'e, Fenerbahçe'mize tekrardan hoş geldin diyoruz.

0: Futbol takımımızda yeniden teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Fenerbahçe'mizde birçok rekor kırdı. İsmail Kartal döneminde derbilerde ezeli rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe'miz, 2023-2024 sezonunda 99 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştı.
1: Futbol takımımızın teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'de daha önce görev aldığı 3 dönemde birçok rekora imza attı. Sarı lacivertler İsmail Kartal yönetiminde 3 farklı dönemde Kadıköy'de çıktığı 45 lig maçında 34 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece 3 yenilgi yaşadı. Kartal takımımızın başında 125 resmi maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik, 17 yenilgiyle 2.24 puan ortalaması tutturdu. Futbol takımımız 2014-2015 sezonunda tecrübeli teknik adam yönetiminde evinde 17 maçta 13 galibiyetle 42 puan topladı ve ligin en iyi iç saha performansını yakaladı. İsmail Kartal 2014-15 sezonunda Kadıköy'deki derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş'ı 1-0'lık skorlarla yendi. Takımımızın başında 2023-2024 sezonunda ligde üst üste 10 galibiyet alarak rekor kıran Kartal sezona en iyi başlangıç yapan hoca olmayı başardı. İsmail Kartal aynı sezona lig ve Avrupa'daki tüm resmi maçlarda üst üste 19 galibiyet alarak başladı. Başarılı teknik adam aynı sezon ligde 19 deplasman maçında hiç yenilmedi ve 1-2 gerçekleştirdi. İsmail Kartal 19 deplasman maçında 16 galibiyet ve 3 beraberlikle en iyi dış saha performansına imza attı. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe 2023-2024 sezonunda 99 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştı. Kartal 2023-2024 sezonunda Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'na 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı bu alanda kulüp tarihinin en iyisi oldu. İsmail Kartal derbilerde Beşiktaş'a karşı 5 maça çıkarken 4 galibiyet 1 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Kartal Galatasaray'a karşı ise 6 resmi maçta 4 galibiyet 2 beraberlik elde ederken sadece 1 kez yenildi. Tecrübeli teknik adam takımımızı Konferans Ligi'nde çeyrek final oynatarak kulüp tarihinin Avrupa'daki en başarılı sonuçlarından birini aldı. Futbol takımımız 2023-2024'te Avrupa'da evindeki 8 maçta sadece 1 kez yenildi, 7 galibiyet elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 99 kez fileleri havalandırarak 1988-1989'daki 103 gollü sezondan sonra en çok gol atan takım oldu.
0: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımız 2-1 önde olduğu final serisi 4. maçında Beşiktaş'a bugün saat 20'de konuk olacak. Ekibimiz mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
2: Fenerbahçe Beko şampiyonluk maçına çıkıyor. Erkek basketbol takımımızın ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı 2-1 önde olduğu Basketbol Süper Ligi final serisinde 4. maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Sarı lacivertli ekibimiz saat 20'de başlayacak derbiyi kazanması halinde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğunu elde edecek. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı serinin ilk maçından 88-80 mağlup ayrılan Fenerbahçe Beko, ikinci mücadeleyi ise 93-68 kazandı. Takımımız Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin 3. karşılaşmasını da 82-71'lik skorla galip tamamladı.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız Beşiktaş'la oynayacağı playoff final serisinin hazırlıklarına devam ediyor.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi ilk maçında pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı lacivertler hazırlıklarını karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Metro Enerji Spor Salonu'nda sürdürüyor. Ekibimiz ısınmanın ardından top antrenmanları ve taktik provaları üzerinde duruyor. Baş antrenör Can Aksu ve takım kaptanı Yamaç Yüksel, EuroCup 1 şampiyonunun ardından Türkiye Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak istediklerini söylediler.
3: Pazar gününe kadar iyi bir çalışma yapıp, Beşiktaş'ı iyice bir analiz edip maça o şekilde çıkmak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz finalin ilk maçında galip gelip deplasmana o şekilde gitmek istiyoruz. İnşallah 3-0 yapıp tekrar özlediğimiz şampiyonluğumuzu, bir sene ara verdiğimiz şampiyonu tekrar geri almak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz de var. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Hepsi elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sahanın içerisinde zaten büyük mücadele veriyorlar. Biz biliyorsunuz Avrupa şampiyonu olduktan sonra daha çok toparlandık. Ondan önce biraz morallerimiz bozuktu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde elendik. Onun verdiği biraz sıkıntılar vardı. Ama dediğim gibi bu şampiyonluk bizi, Avrupa şampiyonluğu bizi daha çok birbirimize bağladı. Ve o günden beri kat kat giderek, yani seviyemizi daha yükselterek hem performans açısından olsun hem konusun açısından çok iyi bir düzeye geldik. İnşallah dediğim gibi pazar günü de ilk maçımızı alıp Beşiktaş'a deplasmana öyle gitmek istiyoruz. Buradan da taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Çok, gerçekten bizim için çok önemli bir maç. Artık bunun dönüşü yok. Taraftarlarımızla beraber pazar günü burada hep beraber Beşiktaş'a inip dediğim gibi evimizdeki ilk şampiyonluğu tekrar alıp kupayı evimize götürmek istiyoruz.
4: Beşiktaş maçıyla finale kaldık Süper Lig'de. Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra hedefimiz zaten bu yolda, bu sene çıktığımız yolda iki kupaydı. Umarım ki inşallah 3 maç alırız. 5 maç üzerine yapılacak final serisi. 3 maç alırız, şampiyon oluruz.
5: Beşiktaş ile yapacağımız final serisinin ilk maçı saat 14.30'da tüm taraftarlarımızı Metrolar Spor Salonu'na bekliyoruz.
0: A Milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında yarın sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak.
1: A Milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda D grubu ikinci maçını Paraguay ile oynayacak. Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Arena Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua Futbol Federasyonu'ndan Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jamaika Futbol Federasyonu'ndan Osana Nation olacak. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan Türkiye ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Paraguay ise Birleşik Devletler'e 4-1 yenildi. Paraguay maçıyla birlikte tarihindeki 653. maçına çıkacak ay yıldızlarımız, biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 242 yenilgi aldı. Milliler rakibiyle tarihinde ikinci kez karşılaşacak. Türkiye 1995'te özel maçta Paraguay ile golsüz berabere kalmıştı.
0: A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nde yarın Almanya ile karşılaşacak.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap müsabakalarında 3. maçına çıkıyor. Ay Yıldızlar Almanya ile karşılaşacak.
6: Fransa Kupası'nın en değerli oyuncusuydu pasör Vargas.
1: Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Filenin Sultanları 2. haftada ilk maçında Belçika'yı, 2. maçında ise Fransa'yı 3-0 mağlup ederek 2-2 yaptı.
6: Vargas yine harika vuruyor.
1: Milletler Ligi'nde 4 galibiyeti bulunan A Milli Kadın Voleybol takımımız Ankara etabını pazar günü Çin maçıyla tamamlayacak.
0: Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyenler, maç başlıyor programı. Şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçe Televizyonu ekranlarında maç başlıyor programıyla sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş'la bir kez daha karşı karşıya. Gelecek seride 2-1 öndeyiz. Şampiyonluk için bu akşam Fenerbahçe'miz sahaya çıkacak. Biz de stüdyoda Okan Baytın'la birlikte maç öncesi karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Hemen şu notu da sizlerle paylaşalım. Tabii ki bugünkü karşılaşmayı yine salonda takip eden arkadaşlarımız Serhan Hayat ve Kıvanç Özkök de maç öncesinde bizleri bekliyor. Onlara da sözü vereceğiz. Atmosferle ilgili, takımla ilgili son notları, son detayları da onlardan alacağız diyelim ve Okan Baytın'a dönelim. Selam, merhaba. Nasılsın Okan?
2: İyiyim Barış, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkürler. Yine heyecanlıyız. Güzel bir basketbol akşamı olsun istiyoruz ve tabii ki sonunda da şampiyonluğu yaşayacağımız, sezonu noktalayacağımız bir akşam olur umarız. Seride 4. maç dedik. 2-1 öndeyiz. Serinin ilk karşılaşmasında sahadan mağlup ayrıldıktan sonra evimizde bir galibiyet. Üzerine deplasmanda aldığımız ikinci galibiyetle moraller yerine geldi ve artık şampiyonluğu bekliyoruz. Sen bu akşam öncesinde neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun? Böyle bir soruyla başlayalım.
2: Evet, zor oldu bu sefer. Çünkü hem yarı final serisi çok zor geçti, hem final serisi zor başladı. İşte Beşiktaş çok direnç gösterdi. Oldukça Fenerbahçe basketbolundan uzak bir performans sergiledik ve buraya zor geldik açıkçası. Bunu kabul etmek lazım. Ama Beşiktaş'ın da yaşadığı sakatlıklar var. Onlar nedeniyle onlar da çok kendi basketbollarını oynayamadılar. Tabii şu an en önemli konu seriyi artık daha fazla uzatmadan bu akşam bitirmek. Tabii şey görüşü de var. Yani acaba 5. maça kalsaydı da kendi sahamızda mı şampiyonluğu kutlasaydık diye. Eminim ki hiçbir takımdaki hiçbir oyuncumuz, koç dahil, yani şubedeki hiç kimse bunu istemiyordur. Bu akşam bitirip bir an önce rahatlamak, yeni sezon hazırlıklarına başlamak, tatillerine çıkmak istiyorlardır. Umarım öyle de olur. Bu akşam maçı kazanırız ve Sinan Erdem'de de olsa şampiyonluğumuzu kutlayıp yeni sezon için önümüze bakmaya başlarız. Takımda son durum ne bilmiyorum. Bir sakatlık, eksiklik var mı ama Nandor'un dönmesiyle beraber aslında tamamen hoca tercihine kalmış bir yabancı rotasyonumuz vardı. Bu akşam da herhalde yine aynı kadroyla çıkarız diye düşünüyorum.
1: Evet, nasıl bir maç bekliyorsun? Onu tabii ki hemen soracağım. Aslında 3 maç bu akşam için acaba ipuçları verdi mi? Sen nasıl okursun? Bu 3 maç sonucunda ortaya çıkan istatistikler, oyuncu performansları nasıl bir karşılaştırma? Nasıl bir akşam bekliyorsun?
2: Biz ilk maçta gerçekten hiç iyi savunma yapamadık. Barış ve bu takımın karakterinde savunma olduğunu bütün sezon boyunca belki binlerce kez tekrar ettik. Biz kendi basketbolumuzu oynadığımız zaman, ki ikinci maçta savunmayı üst seviyeye çıkartıp kendi sahamızda oynadığımız ikinci maçta kazandığımız maçta, ki biliyorsun 25 sayı farklı bitti o maç, 93-68. O zaman hücuma da yansıyordu o. Bir şekilde hücum performansımız savunmadan etkileniyor. Bugün yine birinci çeyreğe maça iyi başlamak ve işte rakibin zaten az kalmış silahlarına karşı önlem almak ve savunmadaki direnci ve motivasyonu yine hücuma yansıtacağımız bir maç olmasını bekliyorum. Çünkü geçen maç Tarık'la Vedki skoru önde götüren, Fenerbahçe skorunun skor sağlayan oyuncuların başında gelen bu iki oyuncu 3. maçta çok kendi performanslarında değillerdi. O yüzden bugün onlardan bir ekstra gelecektir. Yani 2 maç arka arkaya ben Tarık'ın 7'de 1 gibi bir üçlük yüzdesiyle oynayacağını düşünmüyorum, ki aslında son ayların en formda oyuncusuydu Tarık. Tabii o açığı Devin Oğuz ve Melli ile kapattık. Çok ekstra performans sergilediler onlarda. Hatta Birch de onlara eşlik etti. Bu akşam gene kilit nokta şu. Şunu bekliyorum aslında. Savunmada iyi başlayıp hücumda rolleri dağıtabileceğimiz, bir iki oyuncunun üzerine skor yükünün binmediği, Nando'nun takıma dahil olmasıyla biraz daha sakin kalıp oyun aklını gerekli zamanlarda devreye sokabildiğimiz bir oyun bekliyorum. Öyle bazen panik yapıp hep çözümleri birebir de arıyoruz ve o zaman Fenerbahçe kendi basketbolundan uzaklaşıyor. Umarım bu şekilde geçer. Yani hem savunma sertliğini sağlayabildiğimiz hem de tüm oyuncularından verim alabildiğimiz bir maç oynarız bu akşam.
1: Evet, aslında yayın öncesinde seninle bu akşamki maç ve aslında oynanan karşılaşmalar üzerine de şöyle konuşurken benim sana yönelttiğim bir iki soru vardı. Hani yayında da bunlar üzerine konuşalım demiştim. Onları soracağım ama tabii Sinan Erdem spor salonunda Serdan Hayat ve Kıvanç Özkök var demiştik. Onlar da bizleri bekliyorlar. Salondan, atmosferden, salonun tabii dışından gerçekleştirecekler yayını ama oradaki atmosfer, takımla ilgili son durum ne? Bunları öğrenmek için sözü hemen Sinan Erdem spor salonuna, arkadaşlarımıza bırakalım.
3: Teşekkürler. Sinan Erdem spor salonundayız. Sevgili Kıvanç Özkök'le birlikte karşınızdayız. Fenerbahçe Beko basketbol takımı saatler 20'yi gösterdiğinde Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek ve bizler de karşılaşmayı sevgili Kıvanç Özkök'le birlikte takip ediyor olacağız. Evet Kıvanç, heyecanlıyız. Heyecanlı bir şekilde maçın başlamasını artık bekliyoruz. Salonunda yavaş yavaş dolduğunu belirtelim. Takım otobüsümüzün hemen önünden yayını yapıyoruz ki takım otobüsümüz yaklaşık 1,5 saat önce buraya geldi Sinan Erdem Spor Salonu'na ki takımımız gündüz saatlerinde yine bir maç günü şut ve taktik antrenmanı için yine Sinan Erdem Spor Salonu'ndaydı. Ardından kamp yaptı, otele geçti ve yeniden salona doğru hareket etti. Oyuncularımız heyecanlı ve ilk ısınma bölümü için parkedeydiler ve birazdan da son hazırlıklar için yeniden parkeye çıkacaklar. Neler söylersin?
2: Serdar, bize ait olanı almaya geldik diye başlayabiliriz. Üst üste 3. şampiyonluk inşallah bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilan edilecek. Ben buna çok inanıyorum. Bir önceki maçta sen buradaydın, ben stüdyodaydım. Bugün birlikteyiz. İnşallah da şampiyonluk yayınını yapmak, birlikte yapmak kısmet olur. Ben takımımızın bugün bu seriyi burada noktalayacağına inanıyorum. Bunun birçok sebebi var böyle düşünmemin. Senin de konuyla ilgili fikirlerini soracağım ama şöyle başlayabiliriz. Fenerbahçe Beko birincisi özellikle bir önceki maçta gösterdi ki seride, yani Sinan Erdem'deki mücadelede rakibin eksiklerini de çok iyi değerlendirip karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Tabii şimdi Beşiktaş'ın tam takım olduğu senaryoyla şu andaki mevcut eksikleriyle Beşiktaş'ı değerlendirdiğimizde çok fark var. Zaten Jonathan Matthews'un serinin içine sakatlanması, Lamar'dan hiç yararlanamıyor olmaları ki bugün Brandon Lamar'ı kadroya yazmamışlar bile. Zaten hep kenarda oturuyordu ama hiç oynayamıyordu. Demek ki sıkıntısı devam ediyor. Şimdi 10 kişilik bir kadroyla bugün Beşiktaş mücadeleye çıkacak ki bu 10 kişinin içerisinde tabii az süre alan yani Canberk ve Atay'ı da çok aktif kullanmadığını düşündüğümüzde 8 kişiye kadar inen bir rotasyonları var. Fenerbahçe Beko tam tersi 12 oyuncusuyla rotasyonu derinleştirebilen, genişletebilen, tüm oyuncularından katkı alabilen ve özellikle bunu gördük ki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ikinci maçta mevcut 12 oyuncunun da hem süre aldığı hem de galibiyette pay sahibi olduğu bir akşam yaşadık. Tüm oyuncular hazır, tüm oyuncular istekli ve artık şu da bir gerçek ki o kadar uzun ve zor bir sezon geçirdik ki sevgili Serhan, çok sert bir sezon geçirdik. Euroleague oynadık, oradan da yıpranarak döndük ama artık herkes bir şekilde sezonu bitirmek istiyor ve bunu şampiyonlukla bitirmek istiyor ve o hak ettikleri tatilin başlamasını arzu ediyor. Bugün burada kazanmak demek Fenerbahçeli oyuncularla birlikte tabii Beşiktaşlı oyuncuların da sezonu noktalaması anlamına geliyor. Onlar da bu eksiklerden dolayı tabii ki özellikle evlerindeki maçı kaybettikten sonra doğal olarak biraz daha kırıldılar. O yüzden Fenerbahçe bakın bugün maçı iyi başlar, aynı sertlik seviyesini bir önceki maçtaki gibi sahaya yansıtırsa bu akşam buradan tabii ki Beşiktaş seyircisinin coşkusuna ve takımı arkadan desteklemesine rağmen, o itici gücüne rağmen galibiyet ayrılan taraf olacaktır ve seri 3-1 ile noktalayarak üst üste 3. şampiyonluğumuza ulaşacağız diye umut ediyorum.
3: Evet, yani ben de aynı fikirdeyim sevgili Kıvanç, ama tabii ki de Beşiktaş oyunculara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii serinin 3. maçında da hafif sakatlık geçiren oyuncuları da söz konusu oldu ama şöyle bir gerçek de var ki Fenerbahçe Beko'da özellikle baş antrenörümüz Şevnaz Sesikeviçus çok ekstra durumlar olmaması durumunda süre dağılımını eşit yapıyor. Yani Fenerbahçe Beko'da çok az maçta görüyorsun ki bir oyuncu 30 dakikanın üzerinde süre almış. Hatta 25 ila 30 dakika arasında süre bulan oyuncu sayısı da 1'i ya da 2'yi genellikle geçmiyor. Hep daha dengeli bir şekilde bu süre dağılımını gerçekleştiriyor ki takım zaten böyle oynamaya da alışık. Çünkü yani Euroleague sezonu hakikaten herkesi, tüm Euroleague'de mücadele eden tüm takımları çok çok yordu ve baktığımızda Euroleague'de o mücadele eden tüm takımların antrenörleri de aslında benzer rotasyonlarda gitti sezon boyunca. Biz 3. maçta daha iyi olan taraftık. Bugünkü karşılaşmada da aynı oyun disipliniyle rakibimiz karşısında rakibimize saygı duyarak oynayacağız. Yine tabii ki de taraftarları onları desteklemek için tribündeki yerlerini de alıyorlar. Yani bu zor atmosferden çıkmayı başardık. Bir kere daha çıkmamız halinde senin de söylediğin gibi üst üste 3. şampiyonluk gelecek.
4: Gelecek ya, ben buna inanıyorum. Oyuncularımızın da buna çok inandığını biliyorum. Çok iyi hazırlandığımızı biliyorum. Fenerbahçe Beko çok akıllı oynadı. Yani şimdi serinin 3. maçını hatırla. Buradaki maçı sen canlı izledin burada. Beşiktaş evet ilk yarıda çok etkiliydi. Çok yüksek bir şut yüzdesiyle oynadılar. Yani Anthony Brown'un 6'da 6 ile başladığı bir akşamda Dotson'da ona eşlik edince Beşiktaş maçın içinde kalmayı başardı. Ama bu ikili 22'şer sayıyla maçı bitiren bu ikiliye bir alternatif oyuncu bulamadılar. İlk maçta biliyorsun Berk ve hemen arkasından maçın son bölümünde skor bulan bir Yiğit Arslan vardı. İki Türk oyuncudan 30 sayı civarında skor katkısı alan bir Beşiktaş'ı çok rahatlattı. Bu dar rotasyonda bu ikili ilaç gibi geldi onlara. Ama diğer maçlarda bu ikiliden de tabii ki o daimi bir katkı alamadılar. Süreklilik arz etmedi onların bu performansı. Böyle olunca da iş Jonathan Matthews'un üzerine işte biraz yıkılmıştı. O da ikinci maçta sakatlık geçirince Beşiktaş 3. maça ondan da mahrum çıktı. Böyle olunca iki oyuncunun skorer üzerine kurulu bir oyunla maçı sürüklemeye çalıştılar. O şutta girerken iyi ama ikinci yarıda o şut ritmi bozulduğunda Fenerbahçe Beko pota altını kullanmaya, özellikle Kemboç ve Melli ikilisinden üretmeye devam ettiğinde ve gerçekten çok kolay rastlanamayacak bir rebound farkı ortaya çıktığında, ki yani o maçta aldığımız rebound sayısıyla Beşiktaş'ın aldığı rebound arası neredeyse yarı yarıyaydı. 47-48 rebound, 48 rebound.
3: Hatta devrede şöyle bir durum söz konusuydu. Onlar toplam 13 rebound almışlardı. Bizim 13 hücum reboundumuz vardı ilk yarı bittiğinde.
4: Tabii bu inanılmaz yani. İkinci şanslarla beslendik. Şimdi Melli kovalıyor. Devon Old reboundların içerisinde. Kemper çok etkiliydi. Skora da katkı yaptılar. Melli gerçekten 20-25 yaşlarındaki performansını aratmıyor. Sahada hakikaten basmadık yer bırakmıyor. Yani bir basketbol severin Melli'ye hayran kalmaması, takımdan bağımsız olarak söylüyorum. Fenerbahçe olarak bizim kalbimizde yeri ayrı da, bir basketbol severin Melli'yi izlerken ağzının açık kalmaması mümkün değil. Ve yaşını asla tahmin edemezsin. Sahadaki performansıyla yaşı asla örtüşmüyor. Hani böyle bir 4 sene daha aynı disiplinle, aynı performansla oynar gibi gözüküyor. İnşallah sakatlık olmazsa. Böyle bir uzun katkısı aldığımız maçlarda serinin belki de hatta son dönemin en iyi performansını sergileyen Devon Old onlara eklendi. Devon Old'dan biliyorsun sezon içerisinde sakatlığının da etkisi oldu tabii. Hiç istediğimiz şut katkısını ve skor katkısını alamadık. Final Four'da da aynı şekilde o tutukluğunu sürdürdü. Ama burada Devon Old gerçekten maça damga vuran bir katkı. Hem asist anlamında hem skor anlamında şut ritmi bulan bir Devon Old vardı. Tarık'ın bu kadar düşük yüzdeyle şut attığı maçı çok hatırlamayız. Sen de ben de hani hiç aklımıza gelmez. Galiba 11'de 2 ile bitirdi maçı. Denk gelecek bir performansı kolay kolay. Onun bu düşük şut yüzdesine rağmen işte Devon Old iyi oynadı. Dediğim gibi uzunlardan katkı aldık. İşte Yantunen'den katkı aldık derken Fenerbahçe Beko rakibine bir kere rotasyon anlamında da büyük bir üstünlük sağlayarak buradan galibiyete ayrılmayı başardı. Son bir şarkı daha istiyoruz onlardan. Bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Belki burada taraftarımızın önünde olmayacak ama hiç önemli değil. Onlar ekran başında işte o enerjiyi buraya gönderecekler. Sinan Erdem'deki şampiyonluk kutlamalarına belki ekran başından televizyonumuzun yayınlayacağı o muhteşem inşallah şampiyonluk görüntüleriyle eşlik edecekler. Ama serinin uzamasını ne taraftarımızın, ne oyuncularımızın, ne teknik ekibimizin istediğini kesinlikle düşünmüyorum. O ayrı bir motivasyon da sağlayacaktır. Yani bu akşam burada bu işi bitirip yarın itibariyle herkesin tatile gitme noktasında olumlu bir motivasyonla sahaya çıkması bence galibiyetin bana habercisi gibi geliyor.
3: Evet, bugün inşallah kazanırız ve seriye son noktayı koyarız sevgili Kıvanç, ama tabii ki de şöyle de bir durum da söz konusu. Bizim uzun yıllardır hayranlıkla takip ettiğimiz, gerek CSKA Moskova'da gerekse Fransa milli takımında ve tabii ki de takımımızda Nando De Colo'nun da bizim bugün kazanmamız halinde kariyerinin son maçı olacak.
4: Yani evet, böyle bir açıklaması var. Hala hani bir gün çıkıp ya bir yıl daha oynuyorum diyecekmiş gibi heyecanla bekledim.
3: O çok ciddi görünüyor. Yani Final Four'a gitmeden önce biliyorsun kararlı. Onunla programda çekmiştik. Hakikaten çok kararlı.
4: Kararlı. Onu ailesi de belki böyle istiyor. Sonuçta bu belki bireysel aldığı bir karar da değil. Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istiyor olabilir. Çok uzun ve çok yoğun bir kariyer yaşadı. Dolu dolu bir kariyer yaşadı. Başarılarla dolu. Hem bireysel hem takım performansları anlamında ödüllere doymayan bir oyuncu. Ama biz de ona doymadık. Hani bir yıl daha oynayacağız, oynayacak deseler herhalde en çok Fenerbahçe taraftarları mutlu olur. Çünkü hani parkelerin sanki ondan alacağı, öğreneceği daha çok şey var gibi hissediyoruz. Ama tabii ki kişisel kararı ailesiyle aldığı bir karardı. Saygı duymak zorundayız. Ama hani son ana kadar umudumuzu koruyoruz. Nando keşke bir yıl daha bizde olsa diye. Ama şu da bir gerçek. Eğer veda edecekse de Fenerbahçe formasıyla ve şampiyonlukla veda etmekte Nando De Colo kariyerine çok yakışan bir final olur. İnşallah burada bu salonda bu akşam o kupanın onun ellerinde de kalktığı ana birlikte tanıklık ederiz ve böylesine görkemli bir kariyer bir kupa sevinciyle son bulur. Ama bir yandan da inşallah bulmaz diye bir parantez açalım.
3: Evet, Fenerbahçe Beko basketbol takımımız saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ta serinin 4. maçında karşı karşıya gelecek. Diliyoruz ki takımımız sahadan galibiyetle ayrılacak ve maçın ardından bizler burada sevgili Kıvanç Özkök'le birlikte hem oyuncularımız hem yönetim kurulu üyelerimiz hem teknik ekibimiz ve çalışanlarımızla birlikte hem galibiyet hem de arka arkaya 3. Süper Lig şampiyonluğu röportajlarıyla yine karşınızda olacağız diyelim. Sözü merkez stüdyoya bırakalım.
1: Bizler de Serhan Hayat ve Kıvanç Özkök'e teşekkür edelim. Sinan Erdem spor salonundaydılar. Maç öncesinde takımla ilgili notları ve genel bir değerlendirmeyi yaptılar. İzleyicilerimizle ve bizlerle paylaştılar. Üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluk için evet Fenerbahçe Beko bu akşam parkeye çıkacak. Kıvanç bahsederken rakipteki sakatlıklardan Fenerbahçe Beko cephesinden baktığımızda da herhangi bir olumsuz durumun olmadığından bahsetti. Bunun üzerine yine senin değerlendirmelerine devam edecek olursak neler söylemek istersin? Maça da artık az bir zaman kaldı başlamasına. Ben sana şunu sormuştum. Maçlarda şu dikkatimi çekti demiştim. Sık rotasyon. Hani acaba bu dengenin bozulmasına mı neden oldu? Bunu hoca neden yaptı diye sana bir soru yöneltmiştim. Bunun cevabını şimdi senden bir kez de alabilir miyim?
2: Evet, şimdi aslında burada birkaç yıldır değişen bir anlayış var. Rotasyonun kullanılma, oyuncuların sahada geçirdiği dakikalar ve bunların blok olup olmaması ile ilgili. Çünkü eski bir görüş vardı. Oyuncular blok dakikalarda performansları daha çok yükselir. Hı hı. Daha fazla gir çık yaptıkları zaman konsantrasyonları bozulur gibi bir görüş vardı. Ama bundan bir sene önce özellikle Paris Basketbol'un başlattığı 5 oyuncunun aynı anda değiştiği, defalarca kez oyuncuların girip çıktığı sisteme bizim koçumuz da dahil oldu. Yani Fenerbahçe 2 senedir bu şekilde çok fazla rotasyonla oynuyor. Buradaki olay aslında bir şekilde hocanın kafasındaki maçı bitirecek beşe, ki bunu defalarca kez kendi ağzından da duyduk, takımdaki bazı oyunculardan da duyduk. Maça başlayan 5 değil, maçı bitiren 5 önemli koçun kafasında. Ve orada da genelde maçı bitirdiği bir 5 var ki işte o 5'te Wade Baldwin, Devon Hall, Tucker, Tarık ve Melli'den oluşuyor. Arada bir oradan bir oyuncu değişebiliyor performansa göre. İşte bazen Tucker dışarıda kalıyor. İşte belki iki uzunla oynuyoruz falan, ama o 5'i sağlam tutabilmek için, ki bu 5 en çok verim veren 5'lerden de biri, evet, aslında. Artı avaraja da baktığımızda oyunun kontrolünü ele geçirdiğimiz ve birkaç sayı avaraja yakaladığımız anlarda bu oyuncuları parti parti dışarı alıp dinlendirmeye çalışıyor. Ne zaman işler sıkıntıya giriyor, yani bir iş işlediği gibi akmıyor hücumda ve savunmada setler, o zaman yine bu oyuncuları tekrar oyuna sürdüğü anlar oluyor. Ama şu net bir şekilde söylenebilir, maçı bitiren 5'in diri kalması ve dakikaların eşit dağılması koçun iki senedir Fenerbahçe'de uyguladığı stratejinin bir parçası. O yüzden bana bu artık şey gelmiyor. Oyuncular da buna alıştılar.
1: Bu akşam da aynı stratejiyi
2: olacaktır. Çünkü şöyle bir şey var ki, biraz önce Kıvanç da söyledi. Rakip neredeyse 8 kişilik bir rotasyonla oynayacak. O iki tane genç Türk oyuncunun ben dakika bulacağını zannetmiyorum. Haliyle daha yüksek tempolu oynayabilmek için daha fazla, daha büyük enerji harcamak ve rakibin daha fazla yorulmasına neden olacak bir tempo yakalamak Fenerbahçe'nin lehine olacaktır. O nedenle bu şekilde rotasyonun çok fazla döndüğü ve oyuncuların daha fazla girip çıkıp daha fazla dinlendiği, çünkü Beşiktaş bunu yapamayacak. Beşiktaş mecburen bazı oyuncuların üzerine yük fazla fazla binecek. İşte biraz önce yine Kıvanç da söyledi. Dotson ve Anthony Brown toplam attıkları 71 sayının 44'ünü attılar. 22'şer sayı attılar. Ve haliyle onların üzerindeki yük bir de seriyi de düşünelim. İşte
5: evet.
2: Ondan önceki Bahçeşehir serisinde de 5 maç oynadılar. Hı-hı. Şimdi bizimle 4. maça çıkıyorlar. Ondan önce Galatasaray'la oynarken 3 maçlık bir seriden çıktılar, geldiler. Aslında bir tartışma konusunda şey vardı. Barış, bilmem sen de duydun mu? Fenerbahçe'nin Final Four oynaması nedeniyle playofflara bir süre ara verildi. Hı-hı. Lig bittikten sonra Hı-hı. bir evet. ara oldu. O aranın iki şekilde değerlendirmesi var aslında. Bir dinlenme süreci olarak da görülebilir. Ama maç ritmini kaybetmek ve hani daha zorlu maçları evet. oynayamamak gibi de görülebilir. Beşiktaş bundan biraz şikayetçi oldu aslında. Aslında şunu da söylemek lazım. Birçok konuda da şikayetçi oldular. Yani hakemler konusunda da şikayetçi oldular ama hakemler konusunda biz de çok memnun olduğumuz söylenemez. Evet. Yani. Biliyorsun ikinci maçta kendi sahamızda daha birinci çeyrekte koçumuz atıldı. Ya ben yıllardır basketbol seyrederim, birkaç yıldır da yorumluyorum, daha birinci çeyrekte ev sahibi takımın koçunun atıldığını ben daha pek hatırlamıyorum. Yani evet. Dušan Olimpijević de 3. maçta atıldı ama mesela o atılmak için çaba harcadı. 3. çeyrekte 11 sayı geri düşmüşlerdi. Yani takımına bir doping için, ateşlemek için öyle bir karar verdi ve attırdı kendini. Ama Şaras mesela sadece sahanın içine girdi diye Emin Muğol koç tarafından yani çok kısa süre içerisinde evet. iki teknik foul arka arkaya vererek atıldı. O yüzden yani bu akşam evet yani Beşiktaş'ın durumu bize göre hem rotasyonun dar olması hem de yani bize göre daha tecrübesi az, kalitesi düşük bir kadrodan oluşuyor olması işlerini çok zorlaştırıyor. Biz de bence benim de son notum şu olmalı olacak. Evet, Nando'nun son maçı olacak. Evet. Büyük ihtimalle son Hı-hı. maçı olacak. Fenerbahçe taraftarının gönlünde de çok özel yeri olan oyunculardan biri. Yani bizden ayrılıp Asfel'e gittikten sonra bile ayrılma şekli, işte karakter göstermesi, tekrar ihtiyaç olduğunda koşarak geri gelmesi. Evet. Yani Fenerbahçe taraftarının gönlünde özel bir yeri var. Umarım bu akşam ya bu akşam olmasa da gerekirse pazar akşamı şampiyon olarak Nando'ya veda etmek. Yani Kıvanç çok istiyor bir sene daha oynasın diye. Ben de aksini hmm. düşünüyorum. Bir an önce koçluk kariyeri başlasın. Hmm. Bunun kadar Nando kadar oyun aklı yüksek, oyunu iyi bilen bir oyuncunun mümkün olduğu kadar koç tarafında da değerlendirilmesi ve onu öyle izlemeyi de arzuyla ve merakla bekliyorum.
1: Evet, genel olarak maç öncesi değerlendirme ve yorumları bu şekilde özetleyebiliriz aslında, değil mi? Yani ekleyeceğin başka bir notun yoksa bu akşamki karşılaşma için veda edelim. Ben veda edeceğim, sen yine
2: ben Cemal'le devam edeceğim. Evet.
1: Var mı başka ekleyeceğin?
2: Yok yani güzel bir maç olsun, hakem öne geçmesin, taraftar anonslara gerek olmadan, küfür etmeden, sağ yabancı madde atmadan, basketbolun içinde kalarak, çünkü çok 15 bin seyirci var, güzel de bir atmosfer oluyor. Umarım centilmence bir maç başlar ve centilmence biter.
1: Evet, ağzına sağlık, çok teşekkürler. Az önce de söylediğim gibi sen Okan Bayt'ın az sonra Maç Havası programıyla yine sizlerin huzurunda olacak. Cemal Yıldırım'la birlikte onlar yayına devam edecekler. Biz şimdilik Maç Başlıyor programını burada noktalayalım. Maç Havası'yla yayınımız devam edecek. Hoşçakalın.
0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
6: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Maç havasından herkese merhabalar. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde 4. maça geçiyoruz. Bu eşleşmede şu ana kadar 2-1'lik üstünlüğümüz var. Toplamda 3 galibiyet alan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki 2 müsabakadan birini kazanmıştık. Sinan Erdem'de de galibiyetle başlamıştık. Beşiktaş'a yine konuk olma zamanımız geldi. Bugün üst üste 3. toplamda ise 13. şampiyonluğumuzu kesinleştirebiliriz. İnancımız tam mı sevgili Okan Baytın?
1: Evet, kesinlikle. Ya önemli bir taraftar topluluğunun önünde iyi basketbol oynayarak çok motivasyonumuzu bozmadan maçı kazanacağımıza ben inanıyorum. Beşler de aynı beşlerle başlıyor iki takım da. Zaten Fenerbahçe'nin klasik beşi bu. Maça başlangıç çok önemli ama Cemal. Hep onu söylüyorum. Umarım bugün maça savunmada sert başlayıp hücumda doğru tercihlerle maçın kontrolünü baştan ele alırız.
0: Hava atışı gerçekleşmek üzere. Ve hava atışıyla birlikte ilk hücum Fenerbahçe Beko'nun mu oluyor derken top çıktı. Beşiktaş kenardan topu oyuna sokacak. Okan abi, seninle birlikte ilk defa maç havası programı yapacağız. Umarım Fenerbahçe Beko'ya uğurlu geliriz.
1: Evet, benim zaten ikinci oldu bu. Bakalım nasıl olacak. Ben de biraz heyecanlıyım açıkçası, onu da söyleyeyim.
0: Devin Dotson kenara dönmek istedi. Araya giren Nicolò Melli. İtalyan basketbolcumuz da üst üste iki derbide Beşiktaş'a karşı double double yaptı. Bu takımın bel kemiği kuşkusuz.
1: Yani acayip bir sezon geçiriyor gerçekten Melli. Bu kadar uzun problemi yaşadığımız bir yerde Melli'nin bu katkısı çok önemli gerçekten.
0: Pot altımızdan top oyuna soktu Beşiktaş. Bir üçlük denemesi isabetli değil. Nicolò Melli savunma reboundunu aldı. Melli yine kağıdını doldurmaya başladı.
1: Beşiktaş'ta gene klasik her zaman olduğu gibi dış atışla başladılar ve ilk atışı sokmamaları bizim açımızdan önemli aslında.
0: Taylan Horton Tucker pasını verdi Melli'ye. Melli yüklendi içeriye doğru. Dışarı verdi Tarık. Sağ forvetteydi. Ekstra pas. Devin Hall boyalı bölgede bir pas daha. Pot altı Kemberç. İlk anda topu kaybeder gibi oldu. Devamında denedi, olmadı. Çıkabilir miyiz derken Beşiktaş çıkan taraf oldu.

0: Devin Dotson. Savunmada hemen yerimizi aldık. Vito Brown. Anthony Brown şimdi. Sertaç Şanlı. Anthony Brown. Derbide henüz perde açılmış değil. İki tarafında sayısı yok. Sertaç.
1: Yine son 4 saniyeye kaldılar.
0: Yiğit Arslan. Kemberç'ün savunması vardı. Yiğit Arslan atışı başarılı değil. Topu alıyoruz.
1: Ya bu savunmayla başladığımız sürece işleri çok zor gerçekten. Yine iyi başladık savunmada. Önemli olan bir de hücumda doğru tercihler şimdi.
0: Taylan Orton Tucker. Boyalı bölgeye daldı. Kendisine güvendi. Topu kaybetme Tucker. Ama ortada kalan top sonrasında Beşiktaş hücumu olacak dendi. Hakem üçlüsü tarafından. Bugünün hakem üçlüsü Ziya Özorhon, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik.
1: Yaz iki hücumdur topu potaya atamadan geri dönüyoruz. O doğru tercihler dediğim şeyi maalesef hücumda gösteremedik henüz.
0: Devin Dotson Tucker'la eşleşti. Frene basmak zorundaydı. Tucker'ın savunması sertti. Anthony Brown. Cambridge de karşı karşıya. Hücumda Beşiktaş'ın 7 saniyesi kaldı. Devin Dotson deniyor çembere. Devin Dotson atışı başarılı değildi.
1: Yine
0: Tarık'ta top. Tarık tempolu geldi. Ayağını gazdan çekti. Tucker'a pas, tepeden üçlük denemesi. Tucker'ın üçlüğü girmedi.
1: İşte Tucker'ın aslında bir ritmi yakalamadan bu şutları atması doğru değil ama maalesef hala atıyor.
0: Anthony Brown. Perdeyi aldı Sertaç'tan. Anthony Brown'un turnikesi başarılı değil. Tarık bozmayı başardı Brown'ı. Melli.
1: Artık boş dönmeyelim.
0: Nicolò Melli. Sırtı dönük oyun. Vita Brown'u arkasına aldı. Geriye. Devin Hall. Onun önderliğinde hücum edeceğiz. Cambridge yanına sokuldu Devin Hall'un. Perdeyi yaptı. Devin Hall orta mesafede. Bu da girmedi. Çember iki taraftan da yana değil şu ana kadar. Devin Dotson bir anda çıkardı takımını. Onun da turnikesi olmadı. Nicolò Melli. Melli iki kişi arasından çıktı.
1: Ben
0: Tarık.
1: Hadi ya, boştu Birch.
0: Acele etmedi Tarık. Sete oturduk. Tucker. Taylan Orton Tucker. Dribbling halinde. Tucker bıraktı. Oo, iki bastı. Ası biri çıkardık. Başlangıcımız böyle oldu.
1: Evet, yani Tucker'ın zaten alameti farikası bu potaya gidişleri. Yani ne kadar boş şut olursa olsun perimetre dışından biraz oyunun ritmini yakalamadan o şutları atmaması gerekiyor. Şimdi doğrusunu yaptı, gene 2 artı 1 aldı. Ya 3 sayılık atacaksan 2 artı 1 ile at Tucker kardeşim.
0: Çağrımızı yapmış olalım.
1: Evet.
0: Tucker çizgide şimdi. 2 artı 1'lik oyunu tamamlamasını umacağız.
1: Bu seride maalesef serbest atış yüzdemiz çok düşük. Umarım bugün onu da yüksek tutabiliriz.
0: O konuyu da törpülememiz lazım. İyi ki söyledin abi. Tucker 2 artı 1'lik oyunu tamamlamış oldu. 3-0 öndeyiz. Sinan Erdem'de Beşiktaş deplasmanında. Devin Dotson.
1: Yalnız farkındaysan perimetre dışında çok yakın savunma yapıyoruz ve şut vermiyoruz dedim. İlk defa Vito Brown'a boş şut verdik ve basket oldu maalesef.
0: Vito Brown yayın gerisinden üçlüğü kaydetti.
1: İşte bu tarz boşlukları bırakmamamız gerekiyor. Yani ilk 3 dakika boyunca hiçbir pozisyon bulamadılar. İlk boş pozisyonda da şutu soktular.
0: Beşiktaş'ın ilk sayıları Vito Brown'la gelmiş oldu. Devin Hall. Perdeyi aldı. Devin Hall. Pasını aktardı Tucker'a. Hücum süremizin dolmasına 5 saniye kala. Cambridge'ün denemesi. Pot altında Sertaç'ın faulü vardı.
1: Burada Sertaç'ı da tebrik ediyorum. Yani Alimpiyeviç tam faul için itiraz etmek üzereyken Sertaç elini kaldırıp ben yaptım dedi.
0: Eski bir Fenerbahçeli.
1: Ya bu Fenerbahçeli'nden daha çok iyi bir basketbol insanı olmasından kaynaklanıyor. Çünkü salonun da atmosferi tam yükselmek üzereyken. Çünkü çok net bir foul var orada. Alimpiyeviç de görmedi. Maalesef yine kaçırdık serbest atışı.
0: Çizgide fire vermeyelim dedik ama nafile. Sertaç'ın ilk faulüydü. Beşiktaş'ın takım halinde ikinci faulü. Cambridge. 2'de 0 yapma Cambridge.
1: Maalesef 2'de 0 gene.
0: Anthony Brown. 3-3'lük eşitlik devam ediyor. Devin Dotson. Yiğit Arslan. Beşiktaş'ta set hücumu. Sertaç. Karşısında Cambridge var. Tarık'la Anthony Brown birlikte Sertaç'ın topuna hamle yaptılar.
1: Ya geçen maçın formda oyuncusu Anthony Brown, Tarık adım adım hiç fırsat vermeden takip ediyor.
0: Yine Tarık'ın savunması sayesinde turnikeyi bırakamadı. Tucker.
1: Yani Tarık'ın hücum performansının yanında bu biraz göz ardı ediliyor. Bu harika bir savunmacı oldu Tarık.
0: Tarık Liberovic. Nicolò Melli. Devin Hall. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Tarık sağ forvette. Üçlüğüne güvendi. Tarık Liberovic. Kaçırmadı.
1: Evet Tarık. İki maçı arka arkaya kötü atmaz dedik. İlk şutunu soktu.
0: Eline sağlık Tarık. Devamı da olsun. İlk üçlüğümüzü bulduk Tarık'la. Devin Dotson. Tepede pas, Sertaç. Yiğit Arslan, Devin Hall'dan kurtuldu, pasını aktardı. Vito Brown'un orta mesafesi. O da 5-0'lık bir seriyle girdi kendi adına.
1: Evet, geçen maçta ufak bir sakatlık yaşamıştı ki Melli de söyledi. Hamstring sakatlığından sonra devam etmek kolay değildir diye. Bu maça iki boş şutla, iki isabetle başladı maalesef.
0: Tucker'ı yüksekten bıraktı, başarılı olamadı. Ve devamında hücum reboundunu da alamadık.
1: Ya bu kolay atışları sayıya çevirmek lazım ya.
0: Anthony Brown. Sertaç sol forvetten üçlüğüne gitti. O da isabeti buluyor. Vito Brown'dan sonra Beşiktaş'ta üçlük sokan ikinci isim oldu Sertaç.
1: İşte bak, boş olduğu zaman o şutlar isabet yüzdeleri yükseliyor. O boşlukları vermemek lazım.
0: Devin Hall. Alan
1: savunmasına döndüler bu arada.
0: Devin Hall'dan pas. Kemberç. Nicolò Melli dışarı çıkardı.
1: Biraz hareketli hücum etmemiz lazım.
0: Devin Hall. Devin Hall kendi oynadı. Şimdi pası. Melli orta mesafeyi denedi. Top çemberde şöyle bir turladı. Dışarı düştü top. Devin Dotson. Faul yaptık ona.
1: Bir önceki maça göre hücum reboundlarındaki etkimiz bu maç az yalnız. Geçen maçta da kaçırdığımız şutları çok fazla hücum reboundu ile destekliyorduk. Bugün henüz hücum reboundu yapamadık maalesef.
0: Hem hücumu hem savunmamızı katarak söylüyorum ki 40'ın üzerinde rebound almıştık.
1: Evet evet. Galiba televizyon molası oldu.
0: Ve televizyon molasına gidiliyor. Beşiktaş'ın 8'e 6 üstünlüğü var. Vito Brown öne çıktı 5 sayıyla.
1: Evet, şu attıkları 8 sayının tamamı 3 baskette. Yani Vito Brown'dan 2, Sertaç'tan 1. Bizim o yarım saniyelik onlara verdiğimiz boşluktan kaynaklandı. Onun haricinde işte 24 saniyenin sonuna kadar zorladığımız savunmalar yaptık. El üstünde atmak zorunda bıraktık. Hem Devin Dotson'ı hem Anthony Brown'ı. O tarz savunma yaptığımız zaman rakibin skor üretmesi çok kolay değil. Özellikle bizim bu 5 savunma konusunda daha iyi bir 5. Yani Melli ve Börç'ün beraber oynadığı zamanlarda hücumda çok tabii üretken olamıyoruz. Ama savunma tarafında hem adam değişme savunmasını daha iyi yaptığımız için hem de o iki oyuncunun savunmada takımın ana lokomotifleri olduğu için daha rakibi bunaltıyoruz. Umarım şimdi yavaş yavaş oyuncu değişiklikleri de başlayacak. Hücum ritmimizi biraz yakalamamız lazım ama.
0: İnşallah. Bu sezonki Beşiktaş derbilerinde 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Bu seride bir kez mağlup olmuştuk Beşiktaş'a. Genel tabloda da Beşiktaş'a karşı üstünlüğümüz var. Bu rekabette tarafların birbirine daha önce 179 kez rakip olduğunu ve 123 karşılaşmayı kazandığımızı söylemiş olalım. Televizyon molasının ardından hücum gerçekleştirilecek. Sertaç Şanlı kenara geldi. Bir üçlük kaydetmişti takımı adına. Kenardan topu oyuna soktu Beşiktaş. Savunmadayız. Yiğit Arslan'ın pası. Berk Uğurlu özellikle final serisinde ilk maçın başarılı isimlerinden bir tanesiydi Berk Uğurlu. Beşiktaş oyunu yaptı ve Vito Brown da atmaya devam ediyor.
1: Aslında top çemberden geçmedi ama müdahale var diye basket verildi. Ha, içinden çıkartmış zaten.
0: 7 sayısı var şu ana kadar Beşiktaş'ta Vito Brown'ın.
1: Bu arada sezon boyunca Vito Brown'ı hiç kullanmadı gibi bir şey Ali Pjevic. Şimdi takımın en önemli skor gücü oldu.
0: Bugünü beklemiş belki de. Umarım ona da bir çare bulabiliriz. Tarık. Tepede Tarık. Yüklendi içeriye bir anda. Tarık Biberovic. Nasıl kaçtı bu? Melli tamamlamak istedi. Öncesinde çalan düdük. Faul düdüğü gelmişti. Connor Morgan'ın faulü var.
1: Bu arada Yantunen'le Wade Baldwin oyunda. Cambridge ve Devin Hall yerine.
0: Pot altından topu oyuna soktuk. Tucker. Çevre kontrolü. Melli'ye pas.
1: Yantunen pot altında görmedi.
0: Tarık Biberovic. Tarık potaya baktı. Tarık pas vermeyi tercih etti. Yantunen turnikeyi bıraktı. Mika Yantunen kendisi adına hesabı açıyor.
1: Tarık'ın çok güzel penetresinin üzerine savunmayı üzerine çekip pot altına topsuz koşu yapan Yantunen'e çok güzel pası verdi ve o da güzel bitirdi.
0: Berk Uğurlu, Connor Morgan üçlüğüne gitmek istedi. Zor i̇şte bir atıştı.
1: El varken şutlar bu hale geliyor, görüyor musun Cemal?
0: Söylemiştin abi. Tucker. Tucker adımladı. Geriye pas. Melli ekstra. Tarık üçlüğü gönderdi. Tarık kaçırdı. Vito Brown.
1: Bomboştu halbuki. Tarık'ın kesin net attığı atışlardan biriydi ama maalesef girmedi.
0: Sevdiği noktalardan bir tanesinde isabeti kaydedemedi Tarık ama Yiğit Arslan 3'te soktu.
1: Gene geç kaldık, gene isabet var.
0: Yayın gerisinden bir isabette Yiğit Arslan kaydetti Beşiktaş adına. Wade Baldwin.
1: Gene alan savunması var Beşiktaş'ta.
0: Melli. Tekrar Baldwin.
1: Burada posta bir oyuncu indirip onun üzerinden oyunu kurmak çok etkili olur. Şu an Melli'nin yaptığı gibi.
0: Nicolò Melli. Faulü çıkardı en azından. Connor Morgan ikiledi.
1: Şimdi yine serbest atışlar çok önemli olacak. Bu arada 7 dakika oldu. Melli hiç kenara gelmedi.
0: Onu da bazen dinlendirmek lazım.
1: Evet.
0: Melli'yi ekonomik kullanmamız çok önemli.
1: Aynen. Birazdan Metecan büyük ihtimalle faullerin ardından onun yerine oyuna girecektir.
0: Connor Morgan da iki faale ulaştığı için kenara alındı. Dušan Olimpijević tarafından.
1: Faul aklını da doldurdular. Bundan sonraki her faulde çizgiye geleceğiz ama önemli olan işte faulleri yüzdemizi yukarı çekebilmek.
0: Nicolò Melli çizgide. Haydi Melli 2'de 2 olsun. Son iki Beşiktaş derbisinde double-double'ı var. Nicolò Melli'nin yine kaçırdık çizgide.
1: Daha birinci çeyrekte üçüncü serbest atış kaçtı Cemal ya.
0: Çizgide hata yapmayalım diye her ne kadar üstüne basarak söylesek de şu ana kadar Fenerbahçe Beko'ya biz de çare olamadık. Melli'den de 2'de 0 geldi ama Tarık en azından rebound'ı alınca İlk bir hücum şansı bulduk. Evet. Nando De Colo ilk kez parkede. Asist olsun bu. Tarık Biberovic. De Colo'nun asistinde Tarık'ın isabeti geliyor.
1: Şimdi Tarık kenara gelecek. Onur Alp oyuna girecek.
0: Berk Uğurlu. Berk o da eski bir Fenerbahçeli. Fenerbahçemizin altyapısında yetişmiş bir isim. Yiğit Arslan üçlüğü gönderdi. İsabetli ikinci üçlüğünü buldu Yiğit Arslan.
1: İşte böyle ekstra bir oyuncu buldukları zaman daha tehlikeli bir takım haline geliyorlar. Buna pek fırsat vermemek lazım.
0: Wade Baldwin. Melli. Sol forvette. Melli ne yapacak? Pas verdi Yantunen'e. Tarık şimdi. Tarık'tan Melli'ye. Sağ dipte Baldwin üçlüğü gönderdi, başarı yok. Melli hücum reboundunu aldı. Melli her yerde dışarı bıraktı. De Colo bekledi. Tereddüt etti. Şimdi pası Melli. Nando De Colo. Uzak noktayı görmek istedi. Şans anı. Yantunen'de kalır mı top? Kalmadı.
1: Ya Nando'nun o şutu atması lazım ama ya. Hiç gerek yok tereddüt.
0: Kararsız kaldı.
1: Evet.
0: Yiğit Arslan. 5 sayı farklı gerideyiz Beşiktaş'a karşı. Sinan Erdem'de. Yiğit Arslan, Sertaç bir anda döndü. Orta mesafede affetmedi. 18'e 11 oldu durum. 1 dakika 45 saniye kaldı. İlk çeyrekte mola da geldi.
1: Evet, yani hem farkın açılması hem de hücumda gerçekten tercihlerimiz hiç doğru değil şu ana kadar. Ve rakibe şut ritmi veriyor olmamız iyi bir şey değil. Yani şu an maça kötü başlamışlardı ama son 4 tane üçlükte isabet buldular.
0: Morallendiler, güç topladılar evet. O üçlüklerle beraber.
1: Ya maça inandırmamak çok önemli Cemal. Şimdi kendi sahalarında oynuyorlar. İşte kaç sezondur Fenerbahçe'ye hep kupa kaybediyorlar. Bir şekilde bu maçı kazanıp seriyi uzatmak ve şampiyonluk umudunu devam ettirmek istiyorlar. En azından kendi seyircileri önünde. O yüzden hep söyledim ya, maçın başında iyi başlamak ve onlara mesaj vermek önemliydi. Şu an böyle bir motivasyon yakaladılar. Ama tabii Fenerbahçe özellikle süre ilerledikçe son çeyreğe doğru performansı yükselen bir takım. Bu şekilde devam edeceklerini düşünmüyorum ama yani bizi daha çok gerecek. Belki de onları daha fazla inandıracak bir sürece girmeye hiç gerek yok. Mümkün olduğu kadar o yakın savunmaya devam etmek lazım. Hücumda kötü tercihler yapsak bile.
0: Bu sezon bile Beşiktaş bize karşı 2 kupa kaybetti. Birisi Cumhurbaşkanlığı kupası, diğeri de Türkiye kupası. Psikolojik üstünlük tam anlamıyla bizde aslında.
1: Evet, bizi bölüm sonu canavarı olarak görüyorlar. Aslında bunu devam ettirmek lazım. Tabii bu maçta bitirip bu seriyi devam ettirmek bizim açımızdan önemli.
0: Geçen sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olurken finaldeki rakibimiz yine Beşiktaş'tı.
1: Kupada da Beşiktaş'tı. Her yerde Beşiktaş'ta oynuyoruz şu aralar. Anadolu Efes'in yerini onlar aldılar.
0: Umarım bu seride de benzer bir senaryo günün sonunda görürüz.
1: Evet, Metecan da girdi. Melli büyük ihtimal evet kenara geldi. 10 kişilik rotasyon şu an tamamlandı. Bakalım Kaptan Melih ve Mert Emre Ekşioğlu rotasyona dahil olacaklar mı?
0: Nando De Colo, Baldwin, Wade Baldwin'den Yantunen'e bomboş bir koridor. Smac'ı vurdu çok rahat.
1: Çok güzel bir ikili oyun. Yan Tünen çabuk devrildi ve Vette tam zamanında pası verdi.
0: O pasa yakışır bir bitiricilik Yan Tünen'den. Berk Uğurlu. Berk. Pas kanallarına baktı Berk. Pası geldi. Vito Brown faule maruz kaldı. Yerde bir düdüktü o. Basket yok.
1: Foul hakkımız var zaten. Maçın bitimine bir dakikaya yakın bir süre kaldı ve daha ikinci foulümüzü yaptık. Bu tarz foulleri daha cesurca kullanabiliriz aslında. Tabii sportmenlik dışına dönecek fauller olmaması kaydıyla.
0: Kenardan topu oyuna soktu Beşiktaş. Siyah beyazlılar hücumda. Berk Uğurlu bir anda daldı içeriye Berk. İki serbest atış gelecek Berk Uğurlu'dan. Onur Alp Bitim faulü yaptı Berk Uğurlu'ya.
1: Aslında hem atletizm hem fizik olarak Onur Alp Berk'ten daha üstün bir oyuncu. Biraz daha elleriyle düz silindirini bozmadan savunma yapabilseydi Berk'in atışını gene zorlaştırabilirdi ama maalesef faul oldu.
0: Berk Uğurlu ilk atışı çizgide kaçırmadı. Berk Uğurlu şimdi Beşiktaş'ın 20. sayısını kaydetmek isteyecek. Beşiktaş 20 sayıya ulaştı. İlk çeyreğin bitimine bir dakikadan da fazla bir süre var.
1: Ya bizim için kritik şeylerden biri de bu. Rakibi 20 sayının altında tutmak. Ama maalesef bu ilk çeyrekte zaten 20'yi buldular ve maçın bitimine hala bir dakika var.
0: Baldwin. Sağ forvette Yan Tünen potaya hiç bakmadı bile. Nando De Colo'ya teslim etti topu. Baldwin. Sol forvetteydi. Baldwin pasını vermeyi başardı dar alanda. Metecan dışarıya. Onur Alpbit'in fake'ine cevap aldı. Devamında üçlü gönderdi. Atış girmedi.
1: Bu sefer kesinlikle reboundlara Beşiktaş çok daha konsantre.
0: Yiğit Arslan. Anthony Brown. Anthony Brown Yan Tünen'le eşleşti. Ondan kurtulmak isterken Yan Tünen'in faulü var. Faul hakkımız şimdi doldu. İlk çeyrekte şu ana kadar yapmış olduğumuz 4 faulde farklı isimlerden geldi. Öyle bir dağılım da yakaladık. Yiğit Arslan.
1: Boş döndürüp sayıyla bitirmek lazım sayı farkının açılmaması için.
0: Berk Uğurlu. Matt Thomas üçlüğüne gitti. Girmedi üçlük. Güzel. Savunma reboundu Yan Tünen'le geliyor Fenerbahçe Beko'ya.
1: Son top oynayacağız.
0: Wade Baldwin. İlk periyotta son top bizde olacak. Wade Baldwin süreyi kullanıyor. Acele etmiyor. Baldwin Yan Tünen'den perdeyi aldı. Baldwin birebir oynadı rakibiyle. Tepede Baldwin ne yapacak bakalım merakla üçlük bekliyoruz. Atacak. Baldwin üçlüğüne gitti. Wade Baldwin. Kendisine olan güveni boşuna değilmiş.
1: Son topların usta ismi yine son saniye topunu o kullandı ve isabeti buldu.
0: Kusursuz gerçekten bir oyun oynadı.
1: Clutch time'ların kesinlikle son dönemlerdeki en önemli oyuncusu.
0: Her baba yiğidin harcı değil şunu yapmak.
1: Ya hem süre bitiyor hem stres yükseliyor. Rakibin konsantrasyonu senin üzerine. Çok zor şutlar bunlar ama bu sezon çok attı. Tabii en önemlisini biliyorsun Panathinaikos deplasmanında son saniyede atmıştı. Ya yani kötü oynadığımız bir çeyreği 20-16 bitirmek
0: kabul edilebilir.
1: Kabul edilebilir evet. Ya yani kötü oynadığımız derken aslında iyi başladık savunmada fakat hücumda doğru tercihler yapamadık. Tarık'ın iki tane üçlüğü var. Çok önemli. 3'te 2 ile oynadı ilk çeyrekte. Takır'ın bir basket faulü var ki yapması gereken de oydu. Wade'in çok güzel asistleri oldu. Yan Tünen o boş topsuz koşuları yapabildi. Şimdi rakibin o alan savunmasını sıklıkla kullandığını da görüyoruz. O alan savunmasına hazırlıklı takım bu arada. Bunu da gördük. O yüksek posta mutlaka ya Yan Tünen'le ya Melih'le girip pas trafiğini başlatıyorlar. Belki bu tarz durumlarda kaptan Melih'in de sahada olması işimize gelebilir. Çünkü onun işte 3 sayılık yüzdesinin boş şutu yakaladığımız zaman ne kadar yüksek olduğunu da biliyoruz. Bakalım ikinci yarıda bazı durumlarda çünkü koç 10 kişilik rotasyonun dışına çıkmayı istemiyor. Şimdi Onur Alp oynuyorsa Onur Alp'le kalıyor. Çok nadir Melih'e dönüyor. Ama bu tarz alan soğumasına karşı arada bir Melih'i kullanmak da fena fikir olmayabilir.
0: Bu arada Melih Mahmutoğlu kaptanımız da şampiyonluk maçlarını oynamayı çok iyi bilir. Fenerbahçe Beko ile toplam 19 tane kupası var.
1: Ya dile kolay. Yani 19 kupa, 19 final oynayan kaç oyuncu vardır? 19 kupası var kaptanın. Ya Fenerbahçe tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu bu kesin yani. Bakalım ikinci çeyreğe Onlar da şimdi yoğun 8 kişilik rotasyonun getirdiği yoğunlukla yorgunluklar artmaya başlayacak. Biz daha çok işte 10 kişi oynayıp daha çok rotasyonuna giriyoruz. İkinci çeyrekte biraz daha etkili olmayı bekliyorum ben Fenerbahçe Beko adına.
0: Umarım öyle olacaktır. Az sonra ikinci periyot başlayacak. Şarunas Yasikevicius'un Fenerbahçe Beko'nun başında kazanmış olduğu 8. kupayı bugün görebiliriz. Öyle de bir durum var.
1: Ya Dekolo gibi bir oyuncumuzun son maçı zaten. Yani çok da fazla kredisi var. O tarz boş şutları bulduğunda ekstra şuta gerek yok. Mutlaka o şutu atmasını bekliyorum ben.
0: Haydi bakalım. Nicolò Melli şu anda sanıyorum kenarda, evet. Melli ile başlamadık ikinci çeyreğe. Wade Baldwin pota altına pas geldiğine Yan Tunen ters turnikeyi bıraktı. Bravo. Wade Baldwin ile Yan Tunen ikilisi yine ortalığı karıştırdı.
1: Ya mesela Yan Tunen çok eleştiriliyor ama bu tarz bitirişlerde Melli'den de Börç'ten de daha yüksek yüzdeyle oynuyor. Potaya yakın bitirişlerde. Biraz Berk'e mesafe veriyor ama çok doğru bir hareket mi? Bravo Onuralp, araya girdi ama top bizden çıktı.
0: Takım halinde 5. asistimiz oldu. Genelde Wade Baldwin'in parmağı var.
1: Evet. Ama tabii Yan Tunen'in de hareketli oyunu Wade'e o pasları verebilecek, asistler yapabilecek ortamı sağlıyor.
0: Bunu kesinlikle da, öyle.
1: Bunu da belirtmek lazım.
0: Kenardan Beşiktaş topu oyuna soktu. Devin Dotson yayın gerisinde şu anda sol forvetten üçlüyü gönderdi. Başarılı değil.
1: Yine
0: savunma ribaundu Baldwin.
1: El üstüne 24 saniyenin sonuna kaldıkları bir hücum oldu. İşte beklediğimiz savunma aslında bu.
0: Wade Baldwin. Karşısında Berk Uğurlu var. Baldwin pas opsiyonlarına baktı. Baldwin orta mesafesine gitti, isabetli. Wade Baldwin 20'ye 20.
1: Wade harika başladı. Geçen maç demiştik ki Tarık ve Wade'in kötü oyunu oynadığı bir maçtı ama iki maç arka arkaya bunlar böyle oynamazlar. Tarık da Wade de bugün olması gerektiği gibi başladı ve Beşiktaş mola almak durumunda kaldı.
0: Dušan Olimpijević'e molayı aldırdı Wade Baldwin. Önce ilk periyodun tam sonlanmasına yakın üçlüyü gönderdi. Sonrasında şimdi de molayı aldıran kendisi oldu. Koç Dušan Olimpijević'e.
1: Arada Yan Tunen'i asisti de yaptı. 20-13'lük biz skor vardı ki hücum şansı da onlardaydı biliyorsun. Bu iyi savunma yapıp son hücumda sayı bulmak lazım demiştim. Maç hani 22'lere de gelebilirlerdi ilk çeyrekte. İyi savunma yapıp arka arkaya bulduğumuz 7 sayıyla maçı berabereye getirdik. Şimdi bu ritmi devam ettirip onlara o boş şutları vermeyip böyle bir ikinci çeyreğin ilk yarıya doğru yani böyle bir 8-10 sayılık fark yakalamak bizi maçın ikinci yarısında daha rahatlatacaktır.
0: Çeyrek finalde Erokspor'u, yarı finalde ise Anadolu Efes'i geçerek bu noktaya geldik. Beşiktaş ise önce Galatasaray, sonra da Bahçeşehir'i elemişti. Finalde derbi görüyoruz. Fenerbahçe, Beko, Beşiktaş. Anadolu Efes'i 3-1 ile geçtiğimiz seride iki maçı birer sayı farkla kazanıp son maçı da uzatmalarda çözmüştük. Onun sebebi sence neydi abi? Çok konuştum bunu biliyorum ama kısa geçelim mi yine orayı?
1: Ya evet, şimdi hem Efes'in seriye ve sezonu kötü kapatmaya karşı bir cevap verme arzusu ve çok sert savunması, bizim de çok fazla maç oynayıp artık biraz mental yorgunluğun da çökmüş olması etkili oldu diyebilirim. Maça dönelim, sonra boşlukta gene konuşuruz.
0: Berk Uğurlu. Nando Dekolo var karşısında. Pasını verdi sağ dipte. Devin Dotson. Hücumda 7 saniyesi kaldı Beşiktaş'ın. Üçlük mü deneyecekler? Hayır. Şimdi Matt Thomas'ı buldular dışarıda. Matt Thomas üçlüğü gönderdi.
1: Güzel bir pas trafiği yaptılar ve maalesef kaçırdık Matt Thomas'ı. Kaçırmayacağımız isimlerden birisi aslında. Yani şut konusunda önemli bir isim Matt Thomas. NBA tecrübesi de olan bir oyuncu.
0: Metecan Birsen, Onur Alp Bitim, Baldwin. Yüzünü çembere döndü. Baldwin Yan Tunen'den perde. Nando Dekolo bu kez şutuna güvendi. Atışı kısaydı. Nando Dekolo üçlüyü kaçırdı. Berk Uğurlu hızlı hücumu kestik. Metecan Birsen'le. İkinci faali oldu Metecan'ın. Hızlı hücumu bu hamleyle durdurmuş oldu Metecan Birsen. Ve kenara alıyoruz Metecan Birsen'i. Sertaç'tan sonra Metecan da ikiledi faulde.
1: Şimdi 4 kısaya döndük. Tek uzun Yan Tunen var sahada ve 4 kısanın içerisinde Tarık da yok. Onur Alp aslında 4 numaraya en yakın oyuncumuz. Tabii rakibin de kısaldığını da söylemek lazım. Onlar da kısa bir 5'li oynuyorlar şu an.
0: Matt Thomas topu kaybetti. Dengesi bozulmuştu çünkü. Wade Baldwin faule maruz kalıyor.
1: Wade Baldwin şimdi burada topu yere vurdu ama kendine kızdı. Çünkü o faulün geleceği belliydi. Topu kaldırsa 3 atış alma ihtimali vardı. Aslında orada faul yapıldı diye bir tepki vermiyor. Kendine o atışı göstermedi diye tepki verdi. Ki seyircilerden de bir protesto geldi duyduğun gibi.
0: Wade Baldwin kenardan topu oyuna sokacak.
1: Rakip de Anthony Brown'u 4 numaraya çekip Connor Morgan'la 5 numarada oynuyor ama onların da bir kısa 5 olduğunu söylemek lazım. Çünkü hem aynı zamanda Matt Thomas ve Devin Dotson oyunda. Ki Berk Uğurlu ile beraber yani 3 kısa, aşırı kısa diyebileceğimiz bir, yani bizim fizik avantajımız gene bize ait ki Burch tekrar oyuna döndü.
0: Ken Burch'ü tekrar parkede göreceğiz. Baldwin yanına sokulan Nando De Colo, tekrar Baldwin. Ken Burch yardıma geldi Baldwin'e. Wade Baldwin kurtulmak istedi rakiplerinden.
1: Maalesef hücum faul.
0: Hücum faul yaptı Ken Burch. Parkeye dönüşü iyi olmadı Ken Burch'ün. Hareketli perde. Ken Burch'ün de ilk faulü Devin Dotson'a yapmış oldu.
1: Yani hareket halindeyken yapıyor belli zaten. Yani şey, Dotson hareketine başlamış, önüne geçiyor. Böyle bir perdelemede hücum faulü çalınacağı çok net.
0: Sürpriz olmadı kimseye. Connor Morgan, Matt Thomas. Yine top elinde canlanmıştı Matt Thomas'ın ama bu kez toparlamayı başardı. Matt Thomas, Ken Burch'le mücadele içerisinde. Matt Thomas'ın denemesi faul yaptı Ken Burch.
1: Yani son ana kadar iyi savunma yapıp şurada faul yaptı. Maalesef dediğin gibi Ken Burch çok da iyi girmedi bu girdiğinde sahaya.
0: Üst üste iki faul gördük Ken Burch'ten. Faul yapmaktan sakınabilirdi kendisine. Öyle pozisyonlar yaşadı aslında ama hakim olamadı kendisine.
1: Ya iyi başlayalım dedik, maalesef 2,5 dakika geçti daha o ritmi yakalayamadık.
0: Durumu 20'ye 20 yapıp molayı aldırdık. Sonrasında işler bizim için iyi gitmedi.
1: Evet.
0: Çizgide Beşiktaş. Kaçırmamanın peşinde sürekli. Belki ve onlar beceriyor.
1: Tarık'a bir an önce dönmek lazım. Çünkü bir dış şut katkısını alabileceğimiz bir oyuncu şu an. İlk akla gelen isim Tarık.
0: Matt Thomas çizgide 2'de 2 yaptı.
1: Onlar kaçırmadan faul atıyor. Biz de sürekli kaçırıyoruz gördüğün gibi.
0: 5-0'lık seri geldi Beşiktaş'tan. Buna bir dur demek lazım. Baldwin, bize çare olur musun? Baldwin dışarıya taşıdı topu driplingle. Pasını verdi. Melli bomboş kalmıştı. Ekstra pas. Devin Hall bitiremedi. Ama faulü çıkardık. İki serbest atış gelecek.
1: Çok güzel hücumdu aslında. Ama Devin Hall'un pozisyonu kolay değildi. Yine de faul alması bence, yani bitirmesi çok zordu burada. İnşallah Devin Hall çizgideki kötü performansımızı biraz değiştirir.
0: İnşallah. Matt Thomas da kenara geldi Beşiktaş'ta. Yiğit Arslan tekrar oyunda olacak. Çizgide şu ana kadar 5'te 1'iz. Bize hiç yakışmıyor. Devin Hall 6'da 2 yaptı bizi çizgide. 20 sayının üzerine şimdi çıkabildik. Devin Hall ikinci serbest atışını kullanıyor. Bunda da isabet var. 7'de 3 olduk çizgide. Devin Dotson karşılayan Onur Alpbitim. Devin Dotson pasını verdi Yiğit Arslan. Havalandırdı topu Connor Morgan. Beşiktaş'ın oynadığı oyunu çözemedim.
1: Ya ters eşleşme vardı Connor Morgan'la. Ona indirmeye çalıştılar ama o pasın şiddeti açısı çok önemli. Kolay değil o pasları atabilmek. Ve Fenerbahçe orada, Fenerbahçe Beko çok çabuk ikili yardıma geliyor. Ama burada maalesef Melli ile Devin Hall birbiriyle anlaşamayıp topun bizden çıkmasına neden oldular.
0: Beşiktaş'tan molayı aldı.
1: Beşiktaş aldı molayı. İşte bu hücumu doğru değerlendirebilmek için aldılar aslında.
0: Normal sezonu 30 maçta 25 zaferle kapatarak liderliğimizi koymuştuk. Beşiktaş da normal sezonu ikinci bitirmişti. Final serisinde liderle ikincinin kapışması oluyor.
1: Evet ya, sağ avantajının ne kadar önemli olduğunu aslında görüyoruz. Bazen çünkü sezon içerisinde Türkiye Ligi maçlarına çok önem vermese mi diye konuşuluyor koçlarına, Seskevicius için, ama işte o birinci bitirmenin sezonun final maçlarında sana sağ avantajı getirdiğini unutmamak lazım. Hele Beşiktaş gibi ciddi bir taraftar topluluğunun önünde oynayan bir takıma karşı sağ avantajının olması çok önemli. Yani inşallah kalmayacak 5. maçı ama kalırsa 5. maç sonuçta Fenerbahçe'nin sahasında olacak.
0: Birazdan oyuna dönüyor olacağız. Baş antrenörümüz Şarunas Yasikevicius olduğundan bu yana Beşiktaş'la 20 kez karşılaştık. 16 galibiyet, 4 mağlubiyetimiz var. Bugün inşallah 17. galibiyetimizi Şarunas Yasikevicius önderliğinde Beşiktaş'a karşı alacağız ve şampiyonluğumuzu ligde ilan edeceğiz. Bunu umuyoruz, bunu bekliyoruz. Beşiktaş hücumunda bir üçlük denemesi isabetli oldu. Yiğit Arslan üçlük isabeti buldu.
1: Yiğit'in üçüncü üçlü oldu bu. Dörtlü üçlü oynuyor. Biraz daha dikkat etmemiz lazım. O şut ritmini yakaladı çünkü. Ya bir de top kaybı yaptık.
0: Baldwin'den top kaybı. Devin Dotson geriye verdi. Yantunen araya girmeyi başardı. Hamleyi yaptı, topu takımımıza kazandırdı Yantunen. Baldwin. Frene bastık. Baldwin ikili sıkıştırma vardı. Kaybetmedi Baldwin. Dotson'la eşleşti. Pas geldi Melli'ye. Melli aradan verecek mi, vermedi. Onur Alp Bitim, hücum süremizin dolmasına 4 saniye var. Onur Alp Bitim'in orta mesafesi atış kısaydı. Devin Hall.
1: Bravo Devin.
0: Takip devamında turnike. Fark 4.
1: Çok önemli bir hücum reboundu.
0: Anthony Brown. Pasını verdi Yiğit Arslan. Vito Brown. O da müsabakaya çok iyi girmişti. Connor Morgan. Melli ile karşı karşıya Morgan. Connor Morgan, Melli'den blok var.
1: Yine foul çaldılar ya.
0: Foul çalındı. İki serbest atış gelecek.
1: Koçun da steps itirazı var. Şaras'ın.
0: Acaba hatalı bir yürüme var mıydı?
1: Bence hatalı yürüme yok ama foul de yok bu pozisyonda. Bu sefer bizim foul hakkımız erken doldu. Beşiktaş'ın hala sadece iki takım foul var.
0: Connor Morgan şu anda çizgide, ilk atışı başarılı oldu.
1: Hala serbest atış kaçırmadılar. Ya inanılır gibi değil yani. Onların bu kadar yüksek yüzler atması, bizim bu kadar kötü atmamız.
0: Connor Morgan 2'de 1 en sonunda Beşiktaş'ta çizgide fire vermiş oldu.
1: Bağıra bağıra kaçırttırdık sonunda.
0: Bir yerde nazarımız değecekti abi. Devin Hall. Hadi Onur Alp Bitim bomboştun. Üçlüyü gönderdi ama isabet yok.
1: Melli hücum ribandını alırken faule maruz kaldı.
0: Her topu atlamak bundan dolayı değerli işte.
1: İşte biraz önce de Tarık'ın devreye girmesi lazım. Yani Tarık'ın devreye girmesi için de sahaya girmesi lazım. Tarık hala kenarda. Çünkü yani gerçekten dış şut konusunda Tarık'tan önce gelen başka bir isim yok takımda. Bazen de çok tıkanıyoruz. Onun şutlarına ihtiyacımız var ki bugün de 3'te 2 ile iyi başlamıştı. Takır döndü bu arada oyuna.
0: Takır parkede artık. Devin Hall. Beşiktaş pot altından topu oyuna soktuk. Yantunen. Takır. Bakalım Takır bize neler hazırlamış. Takır adımladı. Enteresan bir atış denemesi mecburen ama isabetli olmadı. Beşiktaş hata çıkıyor. Yiğit Arslan geriye açıldı. Anthony Brown. Yantunen'le karşı karşıya. Anthony Brown tepedeydi.
1: Bravo Yantunen.
0: Orta mesafesine gitti.
1: Yani daha iyi savunma yapamaz aslında ama burada da oyuncu yeteneği ortaya çıkıyor.
0: Bazen en doğru savunmayı da yapsan çemberinde sayı görebilirsin. Devin Hall'un orta mesafesi. Şans bizden yana değil ama hücum reboundunu aldık. Devin Hall bu kez üçlüyü gönderdi. İsabeti yok.
1: İşte Tarık mesela sahada boştu. Bir de bu
0: Yiğit Arslan üçlük soktu. Oh. Çift tanelerde bir fark var.
1: Ya işte o kadar önemli ki ufak detaylar. Ya Devin Hall bir an önce orta mesafeyi kaçırmış, bir saniye önce. Üçlüğü deniyor. Halbuki Tarık kenarda boş, ekstra pası verse Tarık o şutu atacak. Biz o şutu sokamadığımız için rakip hızlı hücumda bu akşamın yüksek yüzdeyle oynayan Yiğit Aslan'ı buluyor ve onlar üçlü buluyor. Fark şimdi çift taneye geldi. Yani hiç istemediğimiz şeyler.
0: Koçumuz Şarunas Yasikevicius molayı aldı. Fark ona çıkınca Yiğit Arslan yayın gerisinden ekstra bir katkı.
1: 5'te 4 oldu. Geçen maç Antonio Brown böyle bir yüzdeyle başlamıştı. Bugün de Yiğit Arslan atıyor. İşte ya biraz da tabii onların atabilmesi demek senin yaptığın savunmadan kaynaklanıyor. İşte biraz daha yakın savunma yapmamız lazım. Yani yakaladı ritmi artık. Şu saatten sonra boş verme şansın yok yani. Ki el üstü attı, bir tane şut var, onu kaçırdı.
0: Bakalım bir çare bulabilecek miyiz? 10 sayı gerideyiz. Beşiktaş deplasmanında Sinan Erdem spor salonunda. Sinan Erdem'de oynanan ilk maçı kazanmayı başarmıştık. Üst üste ikinci kez Beşiktaş'a konuk oluyoruz bu final serisinde. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ilk müsabakayı kaybetmiştik. İkincisinde hata yapmamıştık. Toplamda bu seride Beşiktaş'a karşı 2-1 öndeyiz. 3 galibiyet alan taraf şampiyon olacak.
1: Sözünü kestim ama bomboş atıyor. Yani geçiş oyunlarında, geçiş hücumlarında bir şekilde bu tarz şütörleri boş bırakmamak lazım.
0: Tekrar oyuna dönüyoruz. Fenerbahçe evet, bek oyuncu mu?
1: Melih'e döndü koç. Yine alan savunmasıyla başladılar. Eğer kaptana bir pozisyon alsa, ki Tarık'la yakaladık.
0: Evet, Tarık Biberovic.
1: Yani birkaç dakikadır bunu anlatmaya çalışıyorum. Tarık'ın eline gelen ilk şutta basketi bulduk.
0: Çok şükür ama bize daha fazlası lazım olacak. Devin Dotson. Dotson pasını verdi en sonunda. Sertaç yeniden Dotson.
1: Şu an Melih'le ters eşleşme var.
0: Eyvah, Sertaç bitirdi. O ters eşleşmeyi değerlendirdiler.
1: Sertaç'ın Türk uzunları içerisindeki en önemli artısı bu aldığı topu yere indirmeden çabuk bitiriyor olması. Orada bir saniye gecikseydi savunma yetişmişti.
0: Tarık devam et. Tarık Biberovic. Üst üste ikinci üçlüğünü soktu Tarık. Ayakta tutuyor bizi Fenerbahçe bekosunu.
1: Şimdi
0: Tarık Biberovic.
1: İyi savunma lazım.
0: Devin Dotson. Faul düdüğü geldi. Faul yaptık.
1: Maalesef iki atış olacak.
0: Melih Mahmutoğlu faule sebebiyet verdi. Bu arada bu kararı anlamlandıramadı Melih Mahmutoğlu. Bakalım gerçekten faul müydü?
1: Evet, tam olarak niye çaldığını ben de anlayamadım. Yiğit'e mi faul yaptı yoksa screen'deki perdedeki Sertaç'a mı faul çaldı? Yani Sertaç'a mı yaptığına faul çaldı anlayamadım açıkçası. Şimdi hangi oyuncunun faul attığından bunu biraz çıkartmaya çalışacağız. Melih gene dinlenmek üzere kenara geliyor. Gördüğün gibi oldukça yorgun görünüyor bu arada.
0: 5 reboundu var şu ana kadar bu karşılaşmada Nicolò Melli'nin.
1: Ama onun bir de onun da şutlarına ve orta mesafe ve uzun mesafelerine biraz ihtiyacımız var. Umarım devreye girer.
0: Çizgide de kalbimizi kırdı. 2'de 0
1: evet,
0: atmıştı.
1: Maalesef.
0: Ona hiç yakışmaz.
1: Bak Sertaç'a yaptığı hamleye foul çalmış ama o pek foul'lük bir pozisyon değildi açıkçası. Hele şu maçın sertliğini düşünürsek bu hiç foul çalınacak bir pozisyon değil.
0: Sanki ucuz bir fauldü. İlk atışta isabet vardı çizgide Sertaç'tan.
1: Sertaç'ın da artık foul kaçırma zamanı geldi bence. Bu 2'de 1'i bekliyoruz Cemal.
0: Kulağına fısıldadın. Yeterli olacak mı? Sertaç. İkincisini de kaçırır gibi olsa
1: sekti
0: da kaçırmadı.
1: Ama maalesef girdi.
0: 38'e 30 Beşiktaş önde. Maçtaki ya, en büyük fark da 10'du.
1: Bir şekilde Tarık'ta 2-3'lük bulmamıza rağmen savunmada istediğimiz sertlikte olmadığımız için maalesef rakibi durduramadık.
0: Devin Hall tepede şu anda. Takır sol forvette. Tarık Biberovic. Devin Hall perde geldi Jan Turen'den. Devin Hall'u rahatlattı. Devin Hall pası geçmedi, top sende kalsın. En azından Tarık yetişti. Tarık üçlüğü de gönderdi. Tarık Biberovic üçlük kaçtı.
1: Evet, Jan Tüner reboundu zorladı ve en azından topu Beşiktaş'ın almasını engelledi. Olimpiyevic challenge işareti gösteriyor ama net onlardan çıktı yani.
0: Yiğit Arslan'dan çıkmış gibi.
1: Evet.
0: Jan Tüner'le Yiğit Arslan o topa birlikte atladılar. Son dokunuş sanki Yiğit Arslan'dan. Challenge kullandı Beşiktaş. Hakemler pozisyonu izleyecek. Bakalım kararlarından cayacaklar mı? Çıkan ilk karar Fenerbahçe beko lehineydi. Hakemler kararlarından geri adım atacaklar mı? Şu anda pozisyon inceleme halinde.
1: Melih'le Tarık aynı anda oyundalar. Koç da Şaras'ta bir şekilde şut ihtiyacını görüp takıma iki tane birden keskin şutörü aynı anda sahada tutuyor. Yani bir şekilde o ekstra paslarla özellikle rakibin alan savunması yaptığı anlarda topu yüksek posta indirip bir kısa devrilmeyle pas trafiğini başlatıp iki oyuncudan birine şut verebilirsek, hazırlayabilirsek hücumda biraz daha rahatlarız diye düşünüyorum.
0: Hala inceleme sürüyor.
1: Ya aslında bu kadar incelenecek bir pozisyonda değildi. Dian Tünen tam top tutmak üzereyken Yiğit Aslan arkadan gelip hamlede bulunuyor ve top dışarı çıkıyor.
0: Nedense hala net bir karar alınmış değildi.
1: Ve
0: şimdi
1: değiştirdiler.
0: Kararda bir değişiklik oldu.
1: Allah Allah.
0: Kullandığı challenge sonrasında istediğini aldı Beşiktaş. Beşiktaş hücumu göreceğiz az sonra. Yan Tunen'den çıkmış diye yorumlandı pozisyon. Topun Yan Tunen'den çıktığı söylendi inceleme sonrasında. Berk Uğurlu.
1: İyi savunma lazım. Kesinlikle iyi savunma lazım.
0: Savunmanın hakkını verelim. Berk Uğurlu. Pasını aktardı. Anthony Brown. Topu elinden çıkarmadı. Hücumda 6 saniyesi kaldı
1: foulsüz
0: Beşiktaş'ın.
1: Foulsüz yapalım, foulsüz.
0: Anthony Brown'un orta mesafesi giriyor.
1: Maalesef. Yani doğru bir tercih yaptılar onlar. Hem Melih'e hücum ettiler hem de Anthony Brown ile hücum ettiler.
0: Müsabakadaki en büyük farkı tekrar yakaladı Beşiktaş. 10 sayılık fark. Devon Hall pota altına anlaşamadı Yan Tunen'le. Hazırlıksız yakalandı. Yan Tunen bu pası beklemiyordu. Top kaybı yaptık. Beşiktaş yine atak geliştiriyor olacak. Atağa çıktı Beşiktaş. Berk Uğurlu. Berk. Top hala kendisinde.
1: Berk'e biraz mesafe bırakıyoruz şut atması için ama Yiğit'e bırakmamak lazım.
0: Yiğit Aslan en sonunda üçlük kaçırdı. Ama hücum reboundu alıyor Beşiktaş. Anthony Brown. Sırtı dönük oynadı Melih'e. Devamında denedi atışı kısaydı. Yan Tunen.
1: Hadi bir 5-6 sayılık bir seri yapmamız lazım.
0: Lütfen. Baldwin kurtuldu rakibinden. Baldwin nefis döndü devamında. 2+1'i çıkaramadı ama faul var. Beşiktaş'ın faul hakkı şimdi doldu.
1: Ama atış olacak bu. Çünkü atış halindeyken. Hatta sportmenlik dışı bile çalınabilir. Çünkü tam dönmüşken tutmuş Baldwin'i.
0: Hak eder miydi?
1: Yani bir daha bakmak lazım ama bir eliyle tutuyor. Yani topsuz.
0: Bence çalınan bir teknik faul var.
1: Bize çaldılar gene.
0: Bu final serisinde ikinci maçı 93-68 kazanmıştık. Baş antrenörümüz Şarunas Yasikevicius ilk çeyreğin bitimine yaklaşık 2 dakika kala ikinci teknik faulünü alarak diskalifiye edilmişti. Hemen aklımıza o sekans gelmiştir.
1: Melih'e bir tane bile şut pozisyonunu hazırlayamadan tekrar kenara aldık. Yani
0: o da can sıktı.
1: Evet.
0: Wade Baldwin çizgide ilk atışını kullandı isabetli. 6. sayısı oldu Wade Baldwin'in. Wade Baldwin 2'de 2 yaptı. Üzmedi bizi. 41-32. İlk yarıda artık son 2 dakikaya doğru ilerliyoruz. İşler artık maalesef siyah beyazlıların istediği gibi gidiyor.
1: Boş döndürmek lazım.
0: Yiğit Arslan adımladı, dışarı verdi. Bir üçlük denemesi Berk Uğurlu. O da üçlük partisine katılıyor Beşiktaş'ta.
1: İşte hep şut ritmi bunlar. Bu ritmi verdiğin zaman maalesef bu atışlar daha çok giriyor.
0: Diğer basketbolculara da sirayet eder Yiğit Arslan'ın yayın gerisinde yaptıkları.
1: Evet.
0: Wade Baldwin. Yan Tunen. Devon Hall. Tarık. Pot altına pas geldi. Yan Tunen dışarı verdi. Takır. İlk anda şut kullanmadı. Baldwin. Üçlüyü sok. Wade Baldwin. Kriz çok, anında sahne alıyor.
1: Çok kritik üçlük bu arada.
0: Eline sağlık Wade Baldwin. Şimdi iyi bir savunma görmemiz lazım. Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall'u gösterdi. Baldwin uzaklardan salladı.
1: Bu sefer faulü görünce topu kaldırdı ve hakemden 3 atış aldı. Bakalım
0: harika.
1: İtiraz edecekler mi? Tabii ki her zaman olduğu gibi böyle pozisyonlara hemen itiraz geliyor.
0: Dušan Olimpijević challenge'ı gösterdi.
1: Topu tutmuş. Yani top tutulduğu zaman bu tarz durumlarda faulü veriyorlar, atışı veriyorlar pardon.
0: Zamanlaması yerinde gibi gözüktü bana.
1: Yani ben çok etik bulmuyorum bu faulleri, daha doğrusu bu atış, bunlara atış verilmesini. Çünkü normal şartlar altında
0: onu denemezsin.
1: Oradan o atışı yapmazsın. Ama maalesef bu kural değişene kadar böyle bir durum varsa bunu da mümkün olduğu kadar takımın lehine kullanmak lazım. Yani mesela bu sefer anladı Wade faulün geleceğini ve o yüzden topu tuttu.
0: Önden kestirdi faul düdüğü geleceğini. Bundan dolayı uzaklardan salladı Baldwin.
1: Ya şimdi burada Vito Brown kamera açısının tam önünde ve Berk'in faul yaptığı an topu tutup tutmadığı net anlaşılmıyor. Başka bir açıdan bakmak lazım ama büyük ihtimalle atışı verecekler.
0: Umuyorum ki kararda bir değişiklik olmaz.
1: Evet,
0: üç atış kararı tekrar onandı.
1: Ya Wade'in üçlünün ardından bir de şimdi üç serbest atış kullanacak olması skoru dengelemek açısından çok önemliydi. Yine Wade sorumluluk alıyor.
0: Beşiktaş bizden skorda güvenli uzaklıkta olmak istese de peşlerindeyiz, enselerindeyiz. İşin peşini bırakmıyoruz. Baldwin 3 serbest atış kullanacak. Hepsinde isabeti bulsun. İlki giriyor. İkinci serbest atışını kullanma hazırlığında Baldwin. Özellikle ilk periyot tamamlanmadan hemen önce soktuğu üçlük harikuladeydi. Baldwin 2'de 2 şu anda çizgide.
1: 12. sayısı oldu.
0: Devin Dotson'da bir kanama varmış. Dizinde. Kanamadan dolayı sahada kalması mümkün değildi Devin Dotson'ın. Kenara alındı o yüzden. Wade evet, Baldwin 3'te 3.
1: Tekrar 5 sayıya indirdik. Şimdi iyi savunmaya devam edip yine çeyrek sonuna, yarıya dengeli girmek lazım.
0: İlk yarıda şu ana kadar Wade Baldwin'den 13 sayılık katkı, ona yardımcı olan, ayak uyduran takım arkadaşları da olacaktır.
1: Yiğit Arslan zaten yine devrede.
0: Yiğit Arslan hücum süreleri dolmak üzere. Yiğit Arslan kendi denemek durumundaydı, kaçırdı. Savunma ribaundu Takır'da. Takır.
1: İşte iyi savunma yaptığın zaman
0: Wade Baldwin. Önü kapalı Baldwin'in. Pas vermek zorundaydı Takır. Baldwin tekrar. Wade Baldwin dışarı çıkardı. Devin Hall kim üzerinden basket bulacağız?
1: İstiyor.
0: Devin Hall'un orta mesafesi başarılı.
1: Allah'tan girdi.
0: Fark 3 artık.
1: Yalnız Devin Hall'un bu tarz sorumluluk alması, potaya daha çok bakması hoşuma gidiyor açıkçası. Son zamanlarda geçen maç hariç pek yoktu ortalıkta biliyorsun.
0: Çekingendi.
1: Evet.
0: Bu arada Anthony Brown'un basketini gördük. 45-40, fark 5.
1: Yine iyi savunma yaptık ama Tarık'ın elinin üzerinden yine oyuncu yeteneği basketi geldi.
0: İlk yarıda son topu kullanacağız. Son 10 saniye ilk yarıda.
1: Bakalım Wade yine kendi mi atacak yoksa bir pas mı verecek?
0: Wade Baldwin sorumluluğu alacak mı? Ağırlığını koyacak mı? Wade Baldwin dışarı verdi. Takır sok şunu. Takır'ın üçlüğü girsin. Olmadı. Çok istedik ama yeterli değil. Beşiktaş Fenerbahçe Beko'ya karşı ilk yarıyı 45-40 önde tamamladı. Türkiye Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 4. maçındayız. 2. yarıda maç havası devam edecek.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sevgili dinleyenler, Maç Havası programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Maç Havası kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde 4. maçtayız. Beşiktaş deplasmanında Sinan Erdem Spor Salonu'nda 45-40 gerideyiz. İkinci yarı başlamadan önce sevgili Okan Baytın neler söyleyecek?
2: İyi savunma yapmadığımız bir maç oldu ilk yarı itibariyle. Rakibin sadece 2 tane top kaybı var. Ve %66 civarında, 64 civarında yanlış hatırlamıyorsam 11'de 7 üçlük attılar. Ya şimdi rakibin tek silahı aslında bu. Şut ritmini yakalamak. Böyle hücumda ayakta kalabiliyorlar. Ya 11'de 7 bir isabet yakalamak böyle sürdürülebilir bir isabet oranı değil. Ama arada bir biz buna izin verdiğimiz maçlar oynuyoruz. Bir kere Žalgiris'te oynadığımız Ülker Arena'da oynadığımız maçta da rakibimize böyle bir şut ritmi yakalamasına izin vermiştik. Ama ben şimdi ikinci yarıda bir şekilde savunmamızın kendine geleceğini ve rakibin de yorgunlukla beraber şut ritminin biraz daha aşağı ineceğini düşünüyorum ve umuyorum. Umarım öyle başlarız. Hücum tercihlerimiz de yine önemli olacak tabii ki.
1: İkinci yarıya Beşiktaş'ın hücumuyla giriyoruz. İlk hücumdan eli boş dönsün Beşiktaş. Anthony Brown. 5 sayı farkla ikinci yarıya önde başladı Beşiktaş. Anthony Brown dışarı çıkardı topu. Devin Dotson ilk anda şut kullanmadı. Sol dipte Anthony Brown'un üçlüğü girmedi. Savunma reboundu Baldwin'de. Baldwin hemen çıkardı bizi. Baldwin geriye bıraktı. Tarık bomboş ölçtü biçti. Üçlüğü gönderdi ama yeterli değil. İsabeti yoktu.
2: Bir adım daha atabilirdi sanki. Mesafesi de zamanı da vardı.
1: Acele etmiş olabilir. Yiğit Arslan. Vito Brown. Vito Brown Tarık'a rağmen isabeti kaydetti. Bir de faul var.
2: Vito Brown da gerçekten çok iyi maç çıkartıyor.
1: 9. sayısını buldu Vito Brown. Bir de çizgiye gidecek. O da her an çift taneye ulaşabilir. Takımı adına. Vito Brown çizgide de hata yapmadı. 2+1'lik oyun geldi. İkinci yarının başında Vito Brown'da.
2: Üçlük girse 2 sayıya inecek fark. 2+1 ile 8 sayıya çıktı.
1: Wade Baldwin. Kemberç'ün perdesi. Şimdi aldı topu Kemberç. Bıraktı. Devin Hall. Üçlüğü gönderdi. İsabeti yok.
2: Ya 2 tane boş üçlük kaçırarak başladık.
1: Bizim kalitemizin yanından geçer bir şey değil bu. Devin Dotson.
2: Ama yani bu boşluğu
1: üçlüğüne
2: vermeyin
1: güvendi
2: ya.
1: Ve güveni boşuna çıkmadı.
2: Ya o perdenin altından geçtiğin zaman o rakibe o şut imkanını verdiğin zaman yakalıyor ve atıyor Beşiktaş işte. Şut ritmini yakaladı dedik yani. Bunlara izin vermemek lazım.
1: Karşılaşmadaki en büyük fark oluşmuştu. 11 sayılık farktı. Baldwin turnikeyi bıraktı. Baldwin 15 sayıya ulaştı. Dotson. Yiğit Arslan.
2: İkinci yarıya Tucker yerine Baldwin'le başladık bu arada. İlk maça başladığımız 5'ten farklı olarak.
1: Devin Dotson pasını aktardı. Bir üçlük denemesi. İsabet yok bu kez Beşiktaş'ta. Nicolò Melli aldı topu teslim.
2: Bir kolay baskete ihtiyacımız var.
1: Aradan pas geldi Kemberç.
2: Ama yani bunu nasıl
1: bitiremedi bunu?
2: Foul var ama yani bu...
1: Işıkları söndürsen Kemberç yine bunu atar dersin.
2: İnşallah serbest atışları sayıya çevirir. Ya bomboş şurada.
1: Kemberç'ün bugün ya henüz bunu, sayısı yok.
2: Bak foul de erken olmuş yani. Sonra topu elinden kaçırmış.
1: Metecan Birsen'le Kemberç ikişer fauldeler. Fenerbahçe Beko'da. Kemberç çizgideydi. İlk atışı başarılı. Beşiktaş'a karşı bugün ilk sayısını buldu Kemberç.
2: Evet biraz Melli ve Börç'ten skor katkısı almamız lazım.
1: Kemberç 2-2 yaptı çizgide. Aslında çarşamba günü olan maçta uzunlarımız damgasını vurmuştu.
2: Evet. Ve o zaman çok rahatlıyor hücum.
1: Devin Dotson bir üçlük denemesi daha. Atışı ama kısaydı Sertaç'tan hücum reboundu bir çok geldi. Ama düdük var.
2: İnişte, inişte diye.
1: Basket geçerli. Sertaç ve Nicolò Melli top iniş halindeydi dendi. Bundan dolayı basket olarak kabul gördü bu pozisyon.
2: Sanki daha inişe başlamamış gibi ama.
1: Bakalım kararda bir değişiklik bu görecek miyiz?
2: Bu tarz inceledikleri kararlarda pek bizim lehimize vermediler bu akşam. Beklemiyorum yani ben ama daha top inişe girmemiş. Yani çok çabuk Melli o bloğu yapmış.
1: Bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hakemlerin genelde takdir haklarını ev sahibinden yana kullanma durumu var mıydı yoksa biraz Fenerbahçe Beko'ya özel mi? Olumsuz anlamda söylüyorum.
2: Ben hiçbir şekilde yani Fenerbahçe özelinde de demiyorum. Hakem performansından memnun değilim. Bizim aleyhimize de çok fazla karar oldu. Rakipler aleyhine de çok fazla karar oldu. Keşke biraz daha kaliteyi yükseltebilsek hakemler konusunda. Yani orada çok da şey söylemek istemiyorum yani. Hep bizim aleyhimize çalıyorlar demek de istemiyorum ama bizim de canımız çok yandı. Burası kesin.
1: İnceleme hala sürüyor.
2: Ya zor bir karar çünkü bence daha inişe başlamamış.
1: Gri alandı.
2: Evet yani hangi kararı versen öbür tarafın çok da fazla itiraz edemeyeceği bir top bence. Bakalım iki hakem hala izlemeye devam ediyorlar.
1: Hakemler şu anlık kararsız.
2: Ya farklı açılara gerek yok çünkü bir açıdan net belli oluyor görüntü.
1: Kararları bir karar alındı.
2: Vermediler. Evet.
1: Basket yok kararı. Düzelttiler.
2: Evet çünkü inişe başlamamış daha topu yani.
1: Nicolò Melli blok yapmış sayıldı Sertaç Şanlı'ya.
2: Top tabii çembere çok yakın diye bu kararı başta verdiler anladığım kadarıyla. Sonra izleyip hatalı olduklarını yani bu da takdir edelim yani hep eleştiriyoruz. Doğruyu buldular.
1: Baldwin, Cambridge'in perdesi. Wade Baldwin, Tarık. Tarık Biberovic faule maruz kaldı. Yerde bir faul geldi Sertaç Şanlı'dan.
2: Ya son çeyreği maçı dengede getirirsek son çeyrekte koparacağımızı düşünüyorum ama yeter ki şu çeyrekte bir şut boş şut vermeyelim rakibe.
1: Cambridge. Devon Hall tepede. Tarık pas. Tarık Biberovic'den Cambridge. Cambridge bitirebilecek mi? Faul var. Bu kez de Cambridge'e faul yaptılar. Vito Brown üçledi. İyi bir haber bu bizim için.
2: Evet.
1: Bugün bize sık sık zorluk çıkaran, güçlük çektiren Vito Brown 3 faule ulaştı.
2: Ya
1: Beşiktaş'ta
2: ya.
1: Çizgide Cambridge yine ilk atışı başarısız.
2: Demin ne güzel 2'de 2 atmıştı ki yani 5'te 1'den sonra hiç faul kaçırmamıştık. Gene Cambridge'de kaçırdık.
1: Cambridge bu
2: neyse,
1: kez 2'de 1.
2: 2'de 1 oldu.
1: Çizgide bugün şu ana kadar 16'da 11'iz. Devon Dotson. Geriye açıldı Devon Dotson. İlerlemek yerine ayağını gazdan çekti. Uzak noktaya pas. Vito Brown üçlüyü gönderdi. Atışı kaçtı.
2: Bir adım geride olduğu için şutu sokamadı.
1: Baldwin.
2: Yavaş yavaş da zaten yüzdedir dinecektir aşağıya.
1: Wade Baldwin.
2: Hadi Tarık abi şut hazırlayalım.
1: Tarık. Tarık Biberovic. Bıraktı Devon Hall. Kontrolü salladı. Tarık'a pas. Tarık orta bölgede. Orta alanda ama atışı girmedi. Tipledi Melli. Nicolò Melli doğru zamanda doğru yerde.
2: Ki Tarık'ın çok kolay atacağı bir atıştı halbuki o.
1: Neyse ki Melli imdadına yetişti Tarık'ın. Devon Dotson.
2: Bak bu çok önemli bir istatistik. İkinci şans sayılarından 9 sayı bulmuşuz. Daha Beşiktaş'ın hiç sayısı yok.
1: Devon Dotson yerde bir faul var. Bizim tarafımızdan yapılan. İkinci takım faulümüz oldu. Üçüncü çeyrekte. Sertaç Şanlı ile Vito Brown kenardalar.
2: Şimdi yine tek uzuna döndüler. 4 kısa ile oynayacaklar. Bakalım biz 4 kısaya dönecek miyiz yoksa 2 uzunla devam edecek miyiz? Evet. Yani Börç de kenara geldi ve Tucker girdi. Biz de 4 kısaya döndük.
1: Beşiktaş kenardan topu oyuna soktu. Yiğit Arslan bir faul düdüğü daha geldi. Tarık yapmış faulü. Tarık'ın ikinci faulü bu.
2: Topsuz alanda bir faul ben göremedim ama.
1: Ben de göremedim.
2: Boynuna biraz sarılmış herhalde.
1: Gerek var mıydı Tarık?
2: Hiç gerek yok.
1: Atakta Beşiktaş. 12 sayısı var Tarık'ın. 2 defa faul olmuş oldu.
2: İşte üçlük bak görüyor girmedi. Musun? Bu şutun girme ihtimali çok daha az. Sen o eli gösterdiğin için. zorlama bir şut. Yani bunlara itmemiz lazım Beşiktaş'ı.
1: Wade Baldwin. Takır. Takır iki oyuncu arasından çıktı. Takır devamı gelecek mi Takır'dan?
2: Hayda.
1: Top kaybı.
2: Paylaşılamayan top kararı. Top kaybı değil de.
1: Aa, o zaman evet. İyi. Yine de iyi.
2: Biz de şimdi ondan hücum sırası. Ya o kadar kalabalığa girmemesi lazım tabii Takır'ın ama maalesef kendini aşırı güveniyor ve yine alan savunması var. Şu boş şutu bulalım.
1: Tarık. Tarık Biberovic hücum süremizin dolmasına 4 saniye kala Melli üçlü gönderdi. İsabet yok. Tarık da hücum reboundunu çekemedi. Beşiktaş hata sürüyordu. Savunmada yerimizi almıştık. Hala Beşiktaş'ın üstünlüğü var derbide. Sinan Erdem spor salonunda. Ataktayız şimdi. 51'e 47 Beşiktaş önde. Wade Baldwin. 3 saniye kaldı hücumda. Kullanma şansımız topu. Baldwin yüksekten bıraktı isabetli.
2: Yine
1: çok kritikti.
2: Saniye, yine Wade.
1: 17 sayısı var şu ana kadar Wade Baldwin'in. Berk Uğurlu. Anthony Brown. Tarık'la karşı karşıya. Brown.
2: Şimdi Anthony Brown'a dikkat etmek lazım. En güvenilir şutörleri o.
1: Berk Uğurlu tempolu geldi. Connor Morgan'ı çok durdurmayı başardık. Takır.
2: Çok iyi yardıma geldi.
1: Bir anda ortaya çıktı Takır. Yardımı yaptı. Ve faulü de çıkardık şimdi. Faul hakkı doldu Beşiktaş'ın.
2: İki atış gelecek Wade'den gene. Biraz oyunu toparladık. Melli büyük ihtimalle şimdi dinlenmek üzere kenara gelecektir. Yani Melli'siz gerçekten çok zor oluyor sahada kalmak. Onur Alp de girdi. Yan Tünen de girdi.
1: Bu karşılaşmada en büyük fark Beşiktaş lehine oluşmuştu. 11 sayılık farkla onu eritmeyi başardık. Sadece 2 sayılık bir fark var Beşiktaş lehine. Ataktayız. Hücumumuz sürüyor. Baldwin. Yan Tünen. Wade Baldwin.
2: Yine organize olamadık. Bir son saniye topuna kalacağız büyük ihtimalle.
1: Baldwin bu kez pas verdi. Takır üçlüye gitti. Yani, Taylan Orton Takır'dan işte, dengesiz bir üçlük denemesi.
2: Son kişi o şutu atacağımız Takır aslında.
1: Berk Uğurlu. Beşiktaş atakta. Faul yaptı Yan Tünen. Bizim de faul hakkımız şimdi doldu. Üçüncü periyotta.
2: 4,5 dakika kala. Televizyon molası olacak şimdi.
1: İki takım da faul haklarını erkenden doldurdu. Televizyon molasına gidiyoruz. 11 sayılık farkı eritmemizde en büyük etken neydi?
2: Wade tabii ki gerçekten bugün çok iyi oynuyor. Önemli bir sorumluluk alıyor ve hem asistleriyle hem organizasyonuyla hem zor anlardaki attığı şutlarla. Ama ben söylüyorum yani Wade'in hücumdaki performansı çok önemli olmayabilir. Sen savunmada o boş şutları verdiğin zaman istediğin kadar at. Yani rakip şut ritmini yakalamışken o boş üçlükleri verirsen işte ilk yarıda gördüğümüz gibi 11'de 7 attılar yani. Tabii yorgunluğun etkisiyle ve zamanla o şut ritmini de kaybedebilirsin. %63-64 ile bütün maçı oynamak çok kolay değil. Yine de sen o şansı verme rakibe. Yani sen o şutu zorla ki belki şutunda gördüğün gibi çok zordu. El vardı ve şutu kaçırmasına sebep oldu savunma. Yani ben hep şunu söylüyorum. Bu seviyede basketbol takımlarında oynayan oyuncuların hepsi attıkları boş şutların, antrenmanda attıkları boş şutların 90%'ını sokarlar. Senin maçta onu zorlaştıran nedir? Hem maçın gerginliği hem de eline üzerine gelen bir savunmadır, eldir. O yüzden boş şutları vermeyip mümkün olduğu kadar el gösterirsek bence maçı kontrolümüze alacağız ama ara ara konsantrasyon kaybı yaşıyoruz ve rakibin önemli skorerlerine o boş şut imkanını tanıyoruz. Bakalım geri kalan 3. çeyreğin 4 dakika 28 saniyesinde nasıl savunma yapacağız?
1: Uzun bir süredir Beşiktaş'ın skorda üstünlüğü var. Bunu tersine çevirmek isteyeceğiz. Anthony Brown atışı girmedi. Takır topu almıştı ama topsuz alanda faul yaptı Beşiktaş bize.
2: Connor Morgan'ın da 3. faulü oldu sanırım. Ve 2 atış atacak Yan Tünen.
1: Connor Morgan da erken faul problemine girmiş oldu Beşiktaş adına.
2: maçı berabereye getirme imkanı var şu an Yantun elinde. İki serbest atışla.
1: Vito Brown 3, Connor Morgan 3, Sertaç da 2 fauldü.
2: Evet.
1: Connor Morgan 2'ymiş bu arada. 3 zannetmiştim ben. Yan Turen ilk
2: ya
1: atışı başarılı değil.
2: Yan Turen şunları.
1: Bugün 6. kez serbest atış kaçırdık. Yan Turen 2'de 1 yaptı çizgide. Skora şimdilik dengeyi getiremedik. Beşiktaş hücumda olacak. Berk Uğurlu. Anthony Brown sürekli hareket halinde. Yiğit Arslan üçlüğüne gitmeyi tercih etti. Kaçırmadı.
2: Connor Morgan'ın bu arada 4. faulü olmuş. Sen herhalde demin...
1: Reji yanılttı bizi o zaman.
2: Evet. Ya işte tam skor bulamazken yine Yiğit'e bir şut imkanı verdik ve yine isabeti buldu.
1: Tarık. Tarık Biberovic. Pas geldi Baldwin'e.
2: 5 saniye Baldwin kaldı.
1: Baldwin hücum süremiz dolmak üzere. Sana muhtacız şu anda. Baldwin orta mesafeyi kullandı, başarılı. Bugün bunları çok yaptı.
2: Kaçıncı son saniye basketi valla.
1: Yine hevesleri kursaklarında kaldı. Oynuyor. Top elimizde patlamadı.
2: Çok büyük oynuyor.
1: Ama sadece Wade Baldwin'le de olmaz bu işler. Ona ayak uyduracak arkadaşlarına ihtiyacımız var. Beşiktaş hücumu. Berk Uğurlu orta mesafeyi kullandı, kaçırdı.
2: Evet, şimdi bir doğru tercih ve Tucker veya Tarık üzerinden bir basket bulmak lazım. Wade'e de çok yüklenmemek lazım.
1: Wade Baldwin aradan pas düşüncesi, ayakta bir müdahale var topa. Nando De Colo ile Nicolò Melli parkede olacaklar.
2: Wade biraz dinlenecek tabii ki.
1: Süre dolarken 3 tane kritik basket bugün izletti bizlere derbide. Baldwin şu anda kenara geldi. Onun yerine Nando De Colo var. Nicolò Melli. De Colo. Melli yeniden De Colo. Nando De Colo rakibinden kurtuldu. Pas vermeyi tercih etti. Yan Turen bitir şunu, bitirdi.
2: Evet, yine
1: 54-54.
2: Mola aldılar.
1: Bu bölümü çok iyi oynadık.
2: Evet, yani 51... 40'tı galiba skor. Oradan geri geldik ve beraberliği yakaladık. Şimdi tabii strese girecekleri anlar ve maçın sonları yaklaştıkça bu stres onların üzerine daha büyük yük olacak. O yüzden buraları hata yapmadan işte o doğru tercihlerle biraz geçebilirsek, tabii biraz da ekstra oyuncuların da devreye girmesi lazım. Mesela Nando'dan hiç skor katkısı alamadık bugün. Yan Turen maçın başında iyiydi. Wade'den aldığı ve Devon Hall'dan aldığı paslarla ondan da devamında katkı gelmedi. Sadece savunma yetmeyecek çünkü. Bir şekilde hücumda da ekstra oyuncuya ihtiyacımız var. Onur Alp mesela, ondan bir şut bekliyorum. Yani o da hala devreye giremedi ama bu ihtimaller var. Yani onlar belli ki Yiğit, Vito Brown ve Anthony Brown üzerinden skor üretiyorlar. Alternatif oyuncu bulabilecekleri oyuncu sayısı da çok az. Ama bizde de çok daha fazla alternatif var. Birkaç tanesi devreye girerse eğer, çünkü Tarık da mesela ikinci yarıda henüz bir isabet sağlayamadı.
1: Tucker da bir türlü kıpırdanamadı.
2: Evet, Tucker da işte zorluyor bazı pozisyonları. Bazı maçlarda acayip bir ritim yakalıyor, bazı maçlarda hiç yakalayamıyor. O istikrar tam anlamıyla sağladı diyemeyiz.
1: Uçlarda yaşıyor genellikle.
2: Evet. Yani maç alan oyuncu da olarak da görüyoruz onu. Bazen de çok silik kalıyor.
1: Boşuna Euroleague'de normal sezonun en iyi ikinci beşine seçilmemiştir.
2: Evet. Yani çok önemli bir performans tabii ki kendisi. Ama umarım şut denemez. Yani şut ritmi yakalamadığı günlerde çünkü hiç sokamıyor üçlükleri.
1: Yiğit Arslan. Nando De Colo onu bozmak istedi.
2: Hayır, senden çıktı dedi.
1: Hücumu devam ediyor Beşiktaş'ın.
2: Evet,
1: Yiğit
2: Melli
1: Arslan
2: var. Melli'nin üzerinden atamaz.
1: Yiğit Arslan Melli ile karşı karşıya, yine de denemek istedi. Ayağı çizgideydi Yiğit Arslan'ın.
2: İşte böyle savunma yaptığın zaman
1: önden
2: ya top kaybediyor
1: abi.
2: Ya da kötü şut atıyor. İşte Melli varken karşısında ben rahatım yani. Atamayacağını biliyorum. Şimdi öne geçme zamanı Cemal.
1: Haydi bakalım. Uzun bir süre sonra Fenerbahçe Beko'yu skorda önde görebilecek miyiz? Bugün bu salonda galibiyeti alırsak şampiyonluğumuzu kesinleştireceğiz. Üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğumuz olacak Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde. Takır aradan pası, Yantunen geriye verdi, Melli o nasıl bir pas? Dekolo, Onur Alp Bitim top trafiği yaptı Fenerbahçe Beko. Melli sol dipte üçlüyü gönderdi, isabet yok. Yantunen hücum reboundu derken oyun durdu.
2: Foul çaldılar Yantunen'e. Şimdi onlar iki atış yapacak. Maalesef yine iyi hücum edemedik.
1: Yantunen'in üçüncü faulü.
2: Ya ama yani burada Matt Thomas'a niye foul yaparsın ki? Bence foul de yok da. Yani o kadar fizikselliğe itiş kakışa gerek yok. Yani o pozisyonu almışsın sen. Vito Buran da terste. Çok gereksiz oldu bu foul.
1: Yazık da oldu. Cam Birch, Yantunen değişikliği mecburen. Üçledi Yantunen. 9 sayısı var. Matt Thomas çizgide Beşiktaş'ta.
2: Kaçırma zamanı Matt Thomas. Birazcık serbest atış kaçırır mısınız lütfen?
1: İlki girdi. Beşiktaş tekrar öne geçti. Matt Thomas ikinci serbest atışı da gelecek.
2: Yine de 8 dakikada 10 sayı, bunu da atarlarsa 11 sayıda tuttuk. Umarım bu çeyrek 20'nin altında tutacağız onları.
1: Beşiktaş çizgide şu ana kadar 12'de 11. Bize göre daha etkili bir performans serbest atışlarda Beşiktaş'tan. Cam Birch, Nando Dekolo. Hücumda 9 saniyemiz kaldı. Dekolo, Melli.
2: Yine organize olamadık, yine hücumun sonuna kaldık.
1: Melli aradan bulduk onu. Nicolo Melli orta bravo mesafede. Melli. Kaçırmadı. Bravo.
2: Yine çok iyi bir ikili oyun. Nando ve Melli arasında ve kısa devriminin devamında orta mesafe şutu geldi Melli'den. Ve yine maç dengeye geldi.
1: Devon Dotson. Matt Thomas bir anda ona koridoru açtı arkadaşları. O da kullandı o koridoru.
2: Bizim böyle savunma hataları yapmamız çok normal değil yani. Biz böyle bir
1: alışık değiliz çünkü yani. Fenerbahçe Beko'dan. Takır. Perdeyi aldı Cam Birch'ten. Takır. Sen de biraz varlığını göster takımımız adına. Nando Dekolo. O nasıl bir pas? Göze hitap ettin. Cam Birch bitiremedi.
2: İşte bitiremiyor bunları Birch. Maalesef bitiremiyor.
1: Devon Dotson. Bir anda çıktı. Devon Dotson turnikesi başarılı.
2: Tam berabereye getirmiştik. Yine
1: 4-0'lık seri geldi Beşiktaş'tan.
2: Yani hem Wade hem Holt kenardayken hücumda zorlanıyoruz.
1: Nando Dekolo. Cam Birch. Melli. Cam Birch. İki oyuncu arasından bitirebilecek mi olmadı. Melli topu aldı. Nicolo Melli sakladı. O trafikten çıktı. Geriye çekilerek atışı kısaydı. Nicolo Melli girmedi. Atışı girmedi.
2: Ya aslında topu dışarı çıkarsaydı daha iyi olurdu ama çok zorladı. Bari yemeden kapatsak şu çeyreği.
1: Hücum süresiyle maç saati arasında sanırım 3 saniye var. 4 sayı farkla gerideyiz. 3. periyot tamamlanmak üzere. Devon Dotson dışarı çıkardı. Berk Uğurlu kontrolü sağlayamadı.
2: Şu 3 saniyede basket bulur muyuz Cemal?
1: Kolay değil ama basketbolda her şey var.
2: Wade varsa olabilir belki. Wade alsak mı oyuna?
1: İmdat çekici bugün kesinlikle Wade Baldwin'di. Bakalım 3.2 saniye için ne planladık? Nando Dekolo, Nicolo Melli çok uzaklardan denedi. Nicolo Melli girecek gibi oldu ama çember naz yaptı. İsabeti bulamadık. 60-56 Beşiktaş önde. Final periyoduna 4 sayılık farklı önde başlayacaklar.
2: Evet, bu sefer savunmada en azından 20 sayının altında tuttuk. 15 sayıda tuttuk rakibi ama biz skor üretmekte çok zorlandık gene. Tarık'ın hiç devreye giremediği bir çeyrek oldu. Ve alternatif skorer bulmakta da çok zorlanıyoruz hala.
1: Hücumda kısıtlandık. Orası bir gerçek.
2: Yani Wade olmadığı anlarda gerçekten oyun çok kilitleniyor. Nando ne kadar büyük bir tecrübe olsa da,
1: basketbol figürü olsa da,
2: fiziksel olarak tabii zorlanıyor bazı şeylerde. O yüzden ki Beşiktaş da çok fiziksel oynayan bir takım. Halil de yanında bir Devon Hall veya Wade Baldwin istiyor aslında. Takır'la oynaması daha zor Nando'nun. Yani Nando Takır ikilisini pek zaten sahada görmeye de alışık değiliz. Yani koç daha çok Nando'yu Wade'le beraber oynatıyordu. O nedenle biraz zorlandık son birkaç hücumda. Boş şut da bulamadık, uygun pozisyon da bulamadık. Ve de bu bizi hücumda 16 sayıda kalmamıza neden oldu. Çok kritik bir son çeyrek başlıyor artık, son 10 dakika. Rakibin foul problemi içeren oyuncuları da var. Bir şekilde onların da üstüne gitmek lazım. Artık savunmamızın en sert olduğu ve doğru tercihler, hep doğru tercihler diyorum hücumda. Çünkü gerçekten bir hücum takımı değiliz Cemal. Yani bunu bence bütün takım da biliyor. Boş şutları bulmak zorundayız. Yani doğru tercih yapmak zorundayız. Şu son çeyreği iyi oynayıp ligi burada bitirelim artık Cemal. Çünkü bu seriyi bir daha 5. maça taşımak hiç hoş olmayacak.
1: 21 Haziran Pazar günü 5. maça gidilebilir ama biz buna izin vermeyelim.
2: Bir şekilde bir üçlük katkısı bulabilsek hiç, Tarık haricinde orada bir isim bulmakta zorlanıyoruz. Wade tabii birkaç şut soktu ama ya mesela Nando'dan dahi o üçlük katkısını alamadık bu akşam. Bakıyorum kimin isabeti var başka diye. Wade ve Tarık hariç üçlük isabetimiz yok.
1: Böyle olmaması gerekir. Bakalım.
2: Sadece 6 isabetimiz var. 4'ü Tarık'tan, 2 tanesi Wade'den.
1: Final periyodu başladı. İlk hücum ev sahibi ekipten geliyor. Anthony Brown'dan pas. Devin Dotson, tekrar Anthony Brown. Zor bir üçlüğe gitti. Kaçırdı. Evet, en üstünden güzel denedi. Kaçırarak başladı. Yayın gerisinden Anthony Brown. Wade Baldwin. Son çeyrekte bizim ilk hücumumuz Baldwin. Wade Baldwin potaya doğru gitti. Atışı isabetli olmadı. Nicolò Melli hücum reboundu kovalarken düdük geldi. Connor Morgan.
2: Evet bak, 5. foul'ünü aldı ve oyun dışı kaldı. Bir oyuncu eksildi. Tamamen rotasyonları 7 kişiye düştü. Burada biraz daha diğer uzunlara da biraz yüklenirsek üzerlerine gitmek lazım. Ya Connor Morgan bu rebound pozisyonlarında hep bu foulleri yapıyor. Ya yani çalınmayan da en az 4-5 foul'ü vardır yani o rebound pozisyonlarını.
1: Beşiktaş'ın zaten eksikleri vardı. Kamagate, Ante Žižić, Jonah Matthews ve Lemar kullanılmıyordu kadroda. Connor Morgan da maç içinde eksiklerin arasına eklenmiş oldu. Devin Hall. Devin Hall el üzerinden orta mesafeyi kullandı başarılı.
2: Çok kritik basket. Yine hücumun sonuna kaldık ama en azından isabeti bulduk.
1: Devin Dotson atağa çıkarıyor Beşiktaş'ı.
2: Yine maçı kapatan 5 ile oynuyoruz şu an. Melli tek uzun, Tarık 4 numarada ve Tucker Wade Hall üçlüsü beraber oynuyor.
1: Devin Dotson Melli karşısında kaldı. Devin Dotson Melli'ye rağmen üçlük geldi.
2: Hiç hoş olmadı bu üçlük.
1: Sürpriz oldu. Baldwin. Wade Baldwin. Wade Baldwin bitirdi.
2: Aa, hücum foul çaldılar ya.
1: İlginç. Tekrar bakıyoruz. Pozisyonun tekrarı. Sertaç'la Baldwin. Ne dersin abi?
2: Yani bu tarz turnikeye giren oyuncuların omzunu koyarak rakibini bozup bitirdiği çok pozisyon izliyoruz. Yani işte düdük standardı bu. Yani bakalım benzer bir pozisyon olduğunda çalacaklar mı? Çünkü Berk Uğurlu, Devin Dotson bunları çok yapıyorlar omzunu koyarak.
1: Bundan sonra o dediğini de gözlüyor olacağız. Devin Dotson'ın üçlüğü girmedi ama
2: ribandı.
1: Bir ikinci şans sayısı verdik Beşiktaş'a. Bu arada ayağa kalkamadı Sertaç. Potamızın altı olan bir yerde şu an kendisi kalkabilmiş değil ayağa.
2: Bir şey yok diyor. Ya Sertaç diyor iyiyim diye devam edebilecek oyuna yani.
1: Ayağa kalktı şimdi Sertaç Şanlı. Ciddi bir şey yok gibi gözüküyor. Kenara alındı Sertaç. Dinlenecek. Biz de hücum ediyor olacağız.
2: Eşiyle göz göze gelip iyi mesajı verdi.
1: Devin Dotson'ın üçlüğü ya, Beşiktaş'ta
2: işte
1: girdi.
2: Demin vurmuş üçlüğü. Bu boş şutu verme işte.
1: 66-58 Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Sinan Erdem spor salonunda.
2: Koç Şaras mola aldı.
1: molaya gitmek durumundaydık. Tabii uzun bir süredir skorda önde olamamanın da bizde yükü, ağırlığı vardır abi.
2: Ya biz geriden gelmeyi
1: alışkanlık haline getirdik, evet, ama
2: çok tecrübe etmiş bir takımız. O büyük problem değil ama oyun ritmi anlamında bir türlü istediğimiz ritmi yakalayamadık. Ve yani yaptığımız hataları ısrarla devam ediyoruz. İşte Yiğit üçlük buluyor. Bir sonraki pozisyonda gene boş pozisyonda bırakıyorsun. Boş şut pozisyonu veriyorsun ve gene o isabeti yakalıyorlar. Yani bu şekilde rakibin ritim yakalamış oyuncularına biraz daha konsantre savunma yapmamız lazım ama maalesef hatalar yapıyoruz. Ya ben bu akşamki maç konsantrasyonumuzdan aslında çok memnun değilim. Yani gerçek Fenerbahçe savunmasını gördüğümüzü söyleyemiyorum yani bu akşam için. Yani gittikçe azalıyor sürede, 8 dakika var. Bir şekilde daha sert ve daha yakın savunma yapıp kontrol eylem almamız lazım. Çünkü maçın sonu yaklaştıkça rakibin inancı daha yükselecek.
1: Skoru lehimize çevirmek için çareler arıyoruz. Hücumda alternatif opsiyonlar bulmaya çalışıyoruz ama savunmada da önlemi elden bırakmamak lazım. Biz savunmasıyla yaşayan bir takımız. Sezon içerisinde bunu fazlasıyla gördük. Fenerbahçe Beko'nun kimliğinde bu sezon her zaman iyi savunma yapmak vardı kazanırken. Bugün de kazanıp şampiyon olacaksak savunmada vidaları sıkmamız lazım öncesinde. Sonrasında da hücumda işler bizim için daha da iyiye gidecektir. Yantunen, Devon Hall. Hücumda 6 saniyemiz kaldı. Yantunen pota altında. Bitir ama şunu. 2+1 gelsin artık. Çizgide olacağız.
2: Ya aslında çok fazla ters eşleşme yakalıyoruz. Şunları bitirebilsek.
1: Cezalandırmamız lazım aslında.
2: Yine faul önce olmuş. Yine top faul olmayan elinde. Yani bunlar gerçekten konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanıyor bence. Yoksa onu orada bitiremeyecek bir oyuncu değil Yantunen.
1: Mika Yantunen.
2: 2'de 2 alalım bari.
1: 2'de 2'yi çizgiden çıkarmamız lazım. İlki oldu. Bunu da atarsa Yantunen 60 sayıya ulaşmış olacağız. Çift tanelerde geziyor Yantunen de. Ama ikinciyi kaçırdı. 66-59 Beşiktaş önde.
2: 7. mi 8. mi faulü kaçırdık?
1: Devon Dotson. Dotson çemberimize doğru yaklaştı. Dışarı bıraktı topu. Anthony Brown. Tarık'la karşı karşıya. Hücumda 2 saniyesi kaldı Beşiktaş'ın. Uzaktan bir deneme. İsabetli değil. Melli top son
2: yine
1: olarak.
2: Yine alamadık reboundu.
1: İtalyan basketbolcumuzdan çıktı. Topsuz alanda kıran kırana bir mücadeleydi ama günün sonunda top Beşiktaş'ta kaldı. Potamızın altından Devon Dotson topu oyuna sokuyor. Matt Thomas.
2: İyi savunma şart bu savunmada. Sayıya izin vermememiz lazım.
1: Devon Dotson. Dotson birebir oynadı Baldwin'le. Geriye çekilerek atışı başarısız. Savunma reboundunu alıyoruz.
2: Gene iyi savunma vardı, gene atamadılar.
1: Devon Hall. Tarık Biberovic.
2: Boş dönmeyin çocuklar.
1: Tarık. Kurtuldu rakiplerinden Tarık. Tarık Biberovic. Turnikeyi bıraktı.
2: Hele şükür Tarık'tan bir skor katkısı aldık.
1: Sahneye çıkıyor. Uzun bir aranın ardından Tarık. Devon Dotson. Devon Dotson. Bıraktı topu Matt Thomas'a. Matt Thomas. Camın da yardımıyla basketi kaydetti Matt Thomas. 11 sayıya ulaşmış oldu Matt Thomas. 68-61. Devon Hall'dan ters turnike. İki tarafta hızlıca sayılar bulmaya başladı.
2: Ya bir şekilde işte bizim izin vermememiz lazım ama yani hep iyi savunma yapsak da son 3-4 saniyede bir hata yapıyoruz ve rakibe sayı şansı veriyoruz.
1: Devon Dotson. Dotson Yantunen'le mücadelesi, yayın gerisine çıkardı topu. Anthony Brown.
2: Rebound'u
1: bir
2: alalım.
1: Saniyesi kaldı
2: rebound'u
1: ucumda.
2: Alalım.
1: Anthony Brown salladı topu.
2: Yok, hayır.
1: Ama süre top bitti. Elinde patlamıştı. Süre dolmuştu çoktan.
2: Yine de olağanüstü zor bir şuttu. İsabet oldu.
1: Fenerbahçe Beko savunmada sertliği koydu. Hemen Beşiktaş'ın hücumuna yansıdı bu durum. Bu hücumdan istediğini alamadı Beşiktaş.
2: Evet, şimdi farkı azaltma zamanı.
1: Wade Baldwin. Baldwin.
2: Hadi Tarık.
1: Tarık sol forvette. Üçlüğü gönderdi, isabet yok. Takır yükseldi, topu aldı, reboundu çekti ama. Topuna bir müdahale mi var? Hayır. Faul kararı.
2: Çok önemli bir hücum reboundu Takır'dan ama bitirseydi çok iyi olacaktı.
1: Yiğit Arslan arkadan bir müdahaleyle Takır'a faul yapmış
2: ya
1: oldu.
2: Burada faul yapıyor ve itiraz ediyor. Bu gerçekten çok ilginç yani. Bunun neresine itiraz ediyorsun Yiğit?
1: İtiraz edecek bir yanı yoktu aslında. Bugün 20'de 13'üz çizgide. Takır, kaçırma, 2'de 2 yap. Takır, Beşiktaş seyircisi onun dikkatini dağıtmaya çalışsa da orada olmadı Takır.
2: İlki isabetti, şimdi ikinci isabet de bekliyoruz Takır'dan.
1: Takır ilkinden sonra serbest atışta ikincisini de soktu.
2: Evet, fark tek topa indi. 1-3 sayıya indirdik. Şimdi yine iyi savunma lazım.
1: Berk Uğurlu topu getirdi Beşiktaş'ta. Berk. Berk Uğurlu ne yapacak?
2: Yine bir üçlük deneyecekler büyük ihtimalle.
1: Anthony Brown elden teslim aldı topu. Yüksekten bıraktı, isabet yok. Vito Brown bomboştu. Pota altına ekstra pas. Topu dolaştırdı Beşiktaş. Anthony Brown üçlü gönderdi. İsabet yok.
2: Ama bu reboundu ama nasıl alamıyoruz ya? Top bizde neyse ki.
1: Fenerbahçe Beko topu olacak.
2: Paylaşılamayan top oldu. Hücum sırası bizde olduğu için top bize geçti. Ama şu reboundu alamamış olmamız ilginç tabii. Matt Thomas'a veriyoruz bir de. Rakibin en kısa oyuncularından biri.
1: Şu anda en önemli olan şey artık konsantrasyon mu?
2: Ya ilk dakikadan itibaren öyle ama işte bir an dikkat dağıtıp bu tarz hatalar yaptığında pahalıya patlıyor. Artık hata lüksümüzün kalmadığı anlara geliyoruz.
1: Wade Baldwin. Baldwin pasını verdi. Devon Hall. Devon Hall pas opsiyonlarına baktı. Kendi ilerledi. Devon Hall dışarı bıraktı şimdi. Takır üçlüğü gönderdi. İsabetli değil. Topu alabilecek miyiz? Wade Baldwin boşta kalan topu aldı.
2: Yine
1: pasını
2: Takır
1: da verdi. Yeni bir hücum şansı yakaladık. Yantunen üçlü gönderdi. Yantunen'in de üçlü girmedi.
2: Gene atamadı.
1: Ne denesek olmadı. Boyalı alanda da nefes nefese bir mücadele vardı. Berk Uğurlu. Tempoyu düşürdü Berk. Yantunen'e karşıydı. Uzun menzilli bir atış isabetli oldu. Bir ekstra üçlük daha Beşiktaş'ta.
2: Yani maçı berabere getirecekken gene üçlük yiyip 6 sayıya çıktı fark.
1: 71-65 gerideyiz. Beşiktaş deplasmanında Sinan Erdem spor salonunda Wade Baldwin gereksiz zorladı. Bu hücumdan elimiz boş döndük.
2: Berk Uğurlu. Çabuk bir basket yemeyelim.
1: Vito Brown'un
2: Allah'tan top kaybı.
1: Dengesiz hareketlenişi top kaybı yaptı Beşiktaş. Şarunasya Sikevicius, baş antrenörümüz molayı aldı. 4 dakika 12 saniye var maçın bitimine.
2: Normalde molayı iptal etmişti. Çünkü basket olursa mola göstermişti. Sonra iptal etti. Fakat gene tekrar aldı molayı. Çünkü o kadar kritik bir hücuma çıkıyoruz ki şu an. Mutlaka boş dönmememiz lazım. Ve bu tarz molalardan genelde tarağa çizilmiş bir setle çıkıyor Koç Yaras. Ona bir perde çıkışı, arkası bir şut pozisyonu hazırlamaya çalışıyor ama tabii rakip de bunu çok iyi biliyor artık. Avrupa'da bunu bilmeyen kimse kalmadı. Bakalım önlem alabilecekler mi ya da Tarık o şutu bulabilecek mi? Bu saatte çünkü bulacağımız her sayı altın değerinde. Evet, daha 4 dakika var, çok uzun bir süre. 6 sayı çok büyük bir fark değil ama maçın gerginliğini ve skor bulmakta yaşadığımız sıkıntıları düşündüğümüzde artık hücumun önemi çok daha fazla arttı. O yüzden çok kritik bir mola. Umarım bir moladan sayıyla döneriz.
1: Peki abi, sana şunu sormak istiyorum. Takır'ın bugün sönük kalmasında kendisinin mi etkisi var yoksa Beşiktaş mı onu çok bozdu?
2: Ya Beşiktaş o kadar fizikli bir kadroyla oynamıyor şu an. Genelde de kısa beşlerle de kalıyor. Burada önemli olan Takır'ın hücum edeceği, potaya atak yapacağı zamanlarda doğru eşleşmeyi ve doğru oyuncunun üzerine gitmesi. Sertaç'ın üzerine gittiğin zaman işin daha azalıyor. Yani orada doğru kararı vermesi çok önemli. Mesela işte şey de diyorum ben Tucker için. Şut tercihleri çok önemli. Şut ritmi yakalamadan onu yapmasın diye. Bugün ne orta mesafe ne uzun mesafeden bir isabeti yok. Ama üçlük denemeye devam ediyor mesela. Neyse hücum başladı, bakalım nasıl bir hücum seti olacak.
1: Tarık Biberovic, onu mu kullanacağız? Tarık boyalı bölgede geriye çekilerek atışı isabetli olmadı. Tarık üzerinden bir şeyler denedik.
2: İki tarafına değdi ve çıktı maalesef.
1: Şans anı Beşiktaş adına, talihsiz bir an yaşadık. Sertaç, Yiğit Arslan, uzun menzilli bir atış daha, üçlük girmedi. Tucker reboundu çekti. Pas geldi Baldwin'e. Tucker, Taylor Norton Tucker. Daldı karanlığa. Basketi çıkaramadı ama bak, çizgide olacak.
2: Mesela burada birebir de gitti ve boyalı alan o kadar kalabalık değil. Burada bitirme şansı daha yüksek. Yani Sertaç da yardıma gelmekte gecikti. Basketi yapamasa bile faul alıyor. Ama bazen 3 kişinin üzerine gidiyor. İşte o zaman biraz önce sorduğunun cevabı. Birebir de çünkü kimsenin tutma ihtimali yok uzun bir oyuncu değilse.
1: Tucker, çizgide hata yapma. İlki girdi. Tucker'ın serbest atışı.
2: Fark 5 sayı şu anda, 71-66. Rakip bu arada faul haklarını doldurdu. Bizim sadece bir faulümüz var, takım faulümüz.
1: Faul haklarımızı yine ekonomik kullandığımızı söyleyelim. Tucker 2'de 2 yaptı çizgide. 71-67.
2: Melli de son 3 dakikaya girerken hala kenarda. Birazdan o da oyuna dahil olacaktır.
1: Beşiktaş hücumu Anthony Brown. Yantunen var karşısında. Anthony Brown üçlüğüne gitti. Yantunen'in ayağı kaydı. Buna rağmen üçlüğü sokamadı Anthony Brown.
2: Çok önemli bir şut kaçtı ve çok önemli bir rebound aldık.
1: Bizim için yeni bir şans. Devin Hall, Yantunen.
2: Orada nasıl foul yok ben anlamıyorum.
1: Düdük çalınmadı. Hücumumuz sürüyor.
2: Son 10 saniye.
1: Tucker. Hücumda 6 saniyemiz kaldı. Tucker camın da yardımı turnikeyi
2: evet,
1: bıraktı.
2: Bak mesela Berk'in üstüne gitti ve bitirdi gördüğün gibi.
1: Tucker'ı da ayaklandırmış olduk. Ona ayrı bir parantez açarak molayı aldı Beşiktaş.
2: İşte o kadar önemli ki bak bu savunmayı okumak. Zamanında defalarca kez duyardık Obradovic'in Bogdanovic'e savunmayı iyi oku, savunmayı iyi oku diye.
1: Serzenişi olurdu.
2: Evet yani karşında belki bulduğun zaman potaya gitme ihtimali çok daha fazla
1: yüksek.
2: Takırın bitirme ihtimali de fazla. İşte bu tercihleri iyi yapması lazım. İşte Avrupa basketboluna alışmak ve doğru kararları verebilmek o kadar kolay değil NBA'den gelen oyuncular için. Yetenek bazı yerlerde tıkanıyor. Burada biraz daha oyun bilgisi, işte rakibin o anki sahada olan beşi, oyunun ne pozisyonda olduğu, yani ritmin ne olduğu, bunların hepsi çok önemli hale geliyor. Takır'ın burada daha gelişecek anları var. Nasıl şutunun gelişmesini bekliyoruz ama aynı zamanda bu tarz karar mekanizmasının da iyileşmesini bekliyoruz. Onlar olduğu zaman zaten Avrupa'nın en durdurulamaz oyuncusu olacak kendisi.
1: Bir basketbolcunun yüzde kaç oyun bilgisiyle, yüzde kaç yeteneğiyle öne çıkmasını istersin? Ya yüzde
2: bana,
1: versen?
2: Bana kalsa oyun bilgisi daha yüksek olsun derim. Ben.
1: Nasıl dağılım yapacaksın onu merak ettim.
2: Ya ben 60'a 40 derim mesela. Yani her zaman çünkü yeteneğin önüne geçer. Yani olağanüstü yetenekler olmadığı sürece ki Avrupa basketbolunu olağanüstü yetenekleri barındırmak zor oluyor. Biliyorsun NBA kapıyor onları. Olağanüstü yetenek olmadıktan sonra fundamental oyun bilgisi ve işte oyun görüşü daha öne geçiyor. Özellikle Avrupa basketbolunda. NBA için bunu söyleyemeyiz.
1: Bu görüşünü de almış oldum. Hoşuma gitti. Devin Dotson, Beşiktaş hücumu. Devin Dotson, Yiğit Arslan zor bir şuta gitti. Üçlük kaçtı tabii ki. Savunma ribaundu Tarık'ta.
2: Sadece üçlük atıyorlar gene gördüğün gibi. Çünkü onlar da yoruldu.
1: Doğaçlama takılıyorlar artık. Wade Baldwin.
2: Hadi Tarık üzerinden bir şut bulalım.
1: Neden olmasın? Tucker tepede. Aradan pası Yantunen.
2: Evet,
1: bıraktı
2: evet.
1: Tarık ekstra pas. Devin Hall. Devin Hall Yantunen'e. Yantunen
2: çok
1: bitirdi.
2: Güzel.
1: İkili oyun gördük yine. Devin Hall'la Yantunen. Bir işbirliği, basketi çıkardık 71-71.
2: 2 dakika kala eşitliği yakaladık. Artık darbeyi vurup maçı bitirme zamanı.
1: Devin Dotson. Haydi iyi bir savunma Fenerbahçe Beko'dan. Devin Dotson faulü çıkardı.
2: Atış olmasaydı bari şu ya.
1: Atış tam, esnasında yapılan bir faul dendi.
2: Tam tıkanmışlardı gene. Devin Dotson akıllı bir tercih yaptı. Şut atmak yerine potaya gitti. Bak mesela görüyor musun? Omzu gene koydu. Vurdu faulü Yantunen'e çaldılar. Deminki pozisyonda Wade'e çalmışlardı. Hani o zaman buna da foul çalacaksın yani. Wade'in omzu koymasıyla çok bir farkı yok. Burada eğer olay rol yapmaksa, Sertaç'ın yaptığı gibi kendini yere atmaksa, o zaman hakemliğin bir anlamı yok yani.
1: Belli bir standart oturtulmuş değil. Bunu
2: o
1: yine görmüş olduk.
2: O kadar benzer ki hareketler, ama ikisi de bizim aleyhimize çıktı.
1: Devin Dotson çizgide 11 sayısı var şimdilik. 4 de asisti var. İlk atışı girmedi. Güzel. Beşiktaş'ın kaçırdığı 3. serbest atışı oldu.
2: 3 mü 2 mi oldu?
1: 3 mü 2 mi?
2: 13'te 11. 2 kaçırmışlar.
1: 2'ymiş. Demek ki çizgide harbiden de bizim kadar cömert değiller. Devin Dotson 2'de 1'i yaptı çizgide. Bir sayı farklı önümüzde Beşiktaş.
2: Wade veya Tucker'dan hücum bekliyorum ben.
1: Wade Baldwin. Artık öne geçelim. Fenerbahçe Beko'nun öne geçtiğini görelim. Tucker. Taylor Norton Tucker. Geriye çıkarmak zorundaydı. Tarık. Hücumumuzun bitimine 3 saniye kaldı. Tarık orta mesafe. Girmedi. Top kimde kalacak? Tucker, nereden çıktın? Topu kazandı Tucker. Yeni bir hücum başladı. Sarı lacivertli ekibimizde Tucker faule maruz kaldı mı?
2: İki atış.
1: Ve çizgide olacağız. Beşiktaş'ın faul hakkı da olduğu için.
2: Sertaç da 4 oldu yanlış bilmiyorsam ama. Evet, Melli de oyuna giriyor.
1: İkide iki yapıp öne geçelim artık. Çizgide serbest atışlarda fire vermekten sıkıldık. Tucker faul çizgisinde ilk atışı başarılı.
2: Sertaç'ın üçüncü faulü olmuş. İnşallah şimdi Tucker bunu da atarsa öne geçer ve maçın sonuna kadar böyle bitiririz umarım.
1: İnşallah. Tucker bir türlü öne geçemiyoruz. Olacak iş değil.
2: Hadi iyi savunma, iyi savunma, iyi savunma.
1: Konsantre olalım. Devin Dotson. Devin Dotson pasını aktardı. Berk Uğurlu tekrar Devin Dotson. Hücumda 5 saniyesi kaldı Beşiktaş'ın. Fenerbahçe Beko tüm pas kanallarını kapattı. Devin Dotson kendi şutunda ya, isabeti kaydetti.
2: Olağanüstü bir şutu yani gerçekten.
1: Beklenmedik bir anda üçlük geldi. Üçlük isabeti Devin Dotson'la.
2: Ya şu şut girmese
1: İbre tamamen tersine çevrilebilirdi. Sinan Erdem spor salonunda nefesler tutuldu. Heyecan ve stres aynı anda yaşanıyor. Son bir dakikaya giriyoruz müsabakada. Mika Yantunen. Heyecan dorukta. Lütfen istediğimizi alalım. Basketi yapalım. Wade Baldwin biraz da göz yumdular onun turnikeyi bırakmasına.
2: Stres dorukta gerçekten. Ben nefes almayı unutuyorum bazen. Bu savunma çok kritik. Bu sefer yemememiz lazım.
1: Bu derbide bir dakikanın da altına indik maçın bitimi için. Bir sayı farkla Beşiktaş önde. Hücum süresinin dolmasına 10 saniye kala Beşiktaş'ın. Yantunen faul yaptı.
2: Yantunen bilerek yaptı çünkü çıkacak ve Melli girecek oyuna. Savunmada Melli, hücumda Yantunen'i kullanmayı tercih ediyor koç şu sıralarda.
1: Ve faul hakkımız da vardı.
2: Faul hakkımız da vardı.
1: 21 Haziran Pazar günü 5. maçın oynanmasını istemiyoruz. Beşiktaş ise kazanmaktan başka çaresi olmadığı için o 5. maçı görmeye çalışıyor. Bakalım günün sonunda kazanan kim olacak? Umuyorum ki Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu ilan eder Sinan Erdem spor salonunda, ama önce şurada iyi bir savunma yapmamız lazım. Anthony Brown üçlüyü gönderdi, isabet yok. Of. Top bizde kalmadı. Düşen topu çok iyi kestirdi Devin Dotson. Hücum süresinin bitimine 5 saniye var.
2: Yine bir üçlük deneyecekler büyük ihtimalle.
1: Yiğit Arslan. Tarık'la karşı karşıya topu kazandık. Tarık Liberovic.
2: Sakin, sakin.
1: Sakin kaldı. Wade Baldwin. Bir sayı farklı gerideyiz. Son topu kullanacağız mücadelede. Bu derbiyi de kazanıp şampiyon olalım. Wade Baldwin blok geldi. Tarık sok üçlü. Tarık Liberovic. Tarık Liberovic. Üçlüyü gönderdi Tarık. Kriz anında ben sahne alırım, siz merak etmeyin diyor. 77-75 Sinan Erdem spor salonunda Fenerbahçe Beko tam zamanında öne geçti. Tarık Biberovic ölçtü biçti, üçlüyü bıraktı. Bomboş kaldı. Yani, ve tabii başka birisi olsa yerinde çok heyecan yapabilirdi. Onun eli hiç ama hiç titremedi. Tarık Biberovic. Ya herkes, yine gez göz arpacık.
2: Herkes Wade'in tabii bu topu kullanacağını düşünüyordu. Wade de aslında kullanmak üzere potaya gitti. Ki karşısında Sertaç'ı aldı. Sertaç'a hücum etmek istedi. Ondan sıyrıldı. Son anda şuttan vazgeçip Tarık'a çıkarttı. Ya pasta olağanüstü. Baldwin'in, yani orada nasıl arkası dönükken Tarık'ı gördü.
1: Bu üçlükte aslan payı Wade Baldwin'in.
2: Ya gerçekten maçtan önce Barış'la konuşuyorduk. Son topta alalım ya dedim. Lütfen son topa kalmasın. Son topa kaldı. Tabii 2 saniye civarında bir süre var. Daha maç bitmedi biliyorsun. Bir hücum şansı olacak Beşiktaş'ın. Umarım foul yapmadan iyi savunma yapabiliriz.
1: Kaç dakikadır öne geçmeyi bekliyorduk. Öyle bir yerde öne geçtik ki. Uzun süre hafızalardan çıkmayacak. Tabii günün sonunda şampiyon olursak böyle evet, şeyler yani konuşacağız.
2: Efes'te oynadığımız 2-2 maçtaki senaryo benzer bir senaryo oldu bugün. Ya bu pası nasıl verdi Wade? Ya inanılır gibi değil gerçekten.
1: Akıl almaz.
2: Yani bunu bilerek vermemiş olma ihtimali de var gerçi ama. Ya olağanüstü bir pas yani.
1: Geçerli.
2: Hayır yok, 1.9 saniyeyi kontrol ettiler. 1.9 saniye olarak bıraktılar. Şimdi nereden başlayacak oyun onu hatırlamıyorum. Şu an molası var mıydı Beşiktaş'ın? Yoktu galiba. Kendi potasından sokarsa tabii işimize daha çok yarayacak. Yani yarı sahaya taşıyamazsa topu.
1: Hala şampiyon olmuş değiliz. Kontrolü elden bırakmayalım.
2: Tabii ki ön sahaya taşıyor. Molası varmış ve oraya taşınmış. Tabii bir şut atacak süre var. 1.9 saniye, topu bir kere yere vuracak da süre var. Burada önemli olan bizim foul yapmadan bu savunmayı yapmamız.
1: Haydi. Fenerbahçe Beko buraya kadar getirdik. Tarık Biberovic üçlüyü soktu, öne geçtik. Savunmada da kendimizi gösterelim. Yok. Uzaklardan saldırılar isabet yok.
2: Bitti.
1: Bitti bu iş. Fenerbahçe Beko Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğunu ilan ediyor. Tebrikler Fenerbahçe Beko. Final serisinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup
2: olağanüstü
1: ediyoruz.
2: Olağanüstü bir son. Olağanüstü bir son.
1: Yani... Ve şimdi sözü Sinan Erdem Spor Salonu'na sevgili Serhan Hayat'a bırakıyoruz.
3: Fenerbahçe Beko basketbol takımımız arka arkaya 3. kez şampiyon. Sarı-lacivert ekibimiz büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Beşiktaş'ı 1.9 saniye kala Tarık Biberovic'in müthiş üçlüğüyle 77-75 mağlup etti ve takımımız bir kez daha Türkiye'nin en büyüğü olmayı başarıyor. Bu sezonu böylelikle 3. kupamızla da noktalamış oluyoruz. Büyük çekişmeye sahne oldu maç. Son çeyreğin başlarında 8 sayı geriye düştük Beşiktaş karşısında ama oyuncularımız mücadelesinden ödün vermedi. Bitime bir

0: Şarkı'ya üçüncü kez ligde şampiyon olmayı başardı. Bu sezon yine Türkiye Kupası finalinde de mağlup etmeyi başarmıştık. Beşiktaş'ın sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yenmiştik. Oyuncularımız şampiyonluğu ilk olarak saha içerisinde kutladılar ve şimdi soyunma odasına doğru gideceğiz. Ömer Onan da oyuncularımızı tebrik ediyor. Şimdi takımımız soyunma odasına doğru gidecek bilgisi gelmişti ama şu an oyuncularımız şampiyonluk tişörtlerini saha içerisinde giymeye başladılar. Fenerbahçe Beko bir kez daha Türkiye'nin en büyüğü, Türk basketbolunun lokomotifi Fenerbahçe Beko basketbol takımımız bir kez daha şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Oyuncularımız şampiyonluğun coşkusunu saha içerisinde kutlamaya devam ediyorlar. Aileleri locadaydı oyuncularımızın. Onlar da yine aileleriyle de bu zaferi kutluyorlar. Bir kez daha Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe Beko basketbol takımımız Basketbol Süper Ligi'nde de zafere ulaştı. Oyuncularımız teknik ekibimiz şampiyonluğun coşkusunu saha içerisinde yaşamaya devam ediyor. Nikola Meyli ve Meri Mahmutoğlu saha içerisindeler. Takım menajerimiz Cenk Renda muhtemelen kupayı kimin kaldıracağını konuşuyor olabilir şu an. Kaptanımız Meri Mahmutoğlu ve Nikola Meyli, buna da şüphesiz karar verilecek birazdan. Oyuncularımız şampiyonluğun coşkusunu yaşamaya devam ediyor ve Çarnas Yasikevicius arka arkaya elde ettiği şampiyonluklar takımımızın başına geldikten sonra 8. kupasını kazandı böylelikle. Baş antrenörümüz Çarnas Yasikevicius 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 de Euroleague şampiyonluğu sevinci. Çarnas Yasikevicius önderliğinde Fenerbahçe Beko basketbol takımımız yaşadı. Taylor Norton Tucker'la şimdi şampiyonluğu kutluyor baş antrenörümüz Çarnas Yasikevicius. Oyuncularımız saha içerisinde şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar. Genel menajerimiz Sayın Derya Yanlıer, Ken Birch'le şimdi sarıldılar. Teknik ekibimiz, yardımcı antrenörlerimiz, herkes şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar ve röportajlarımıza da aslında bir gelenek bu Sayın Derya Yanlar. Ben hep ilk röportajı sizinle yapıyorum. Neler söylersiniz? Sezonu yine 3 kupayla tamamladık. Zor oldu ama yine zafere ulaşmayı başardık.
1: Vallahi her şeyden önce ben Beşiktaş takımını tebrik etmek istiyorum. Başta Nedim Yücel olmak üzere çok güzel bir gelenek onlar da inşa ediyorlar. Burada da çok sonuna kadar mücadele ettiler. Onları bir kere tebrik ediyorum. Ondan sonra da bu takım son 3 sezonda ben kupa saymayı unuttum. Gerçekten tarihi yazdı bu çocuklar. Hepsinin hakkını verelim lütfen. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Yani kolay bir sezon olmadı bizler için. 3 tane başkanla çalıştık. Önce Başkan Ali Koç'a ve Sertaç Komisoğlu'na bize bu fırsatı, ortamı yarattıkları için. Sonra da evvelan Saadettin Başkan'a ve Sayın Cem Ciritçi'ye bütün emekleri için teşekkür ederim. En sonunda Sayın Aziz Yıldırım efsane başkamız geri geldi. Ona da ilk kupa hayırlı olsun ve Ömer Onan da bizlerle. Kolay bir süreçten geçmedi kulübümüz ama bunun içerisinde herkese güzel bir mutluluk yaşayabildiysek ne mutlu bize. Bir şey daha söyleyeyim. Bu önümüzdeki sene takımda bazı değişiklikler olacak. Bazı oyuncuların son senesi bizde. O yüzden duygusal zamanlar da yaşıyoruz onlarla beraber.

0: Bu sezonun sonunda mental olarak buraya dirençli kalmak çok zordu. Ama her bir oyuncuya, aramızdan ayrılacak olan her oyuncuya da bu 3 sene boyunca bu organizasyona kattıkları için, bu tarihi başarıları bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Geriye dönüp baktığımızda hepimizin gurur duyacağı bir ortam olacak bence. Umuyorum önümüzdeki dönemde de ne kadar burada devam ederiz bilmiyorum ama inşallah buradan ayrılana kadar yine kupalar kazanmaya devam ederiz.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tekrardan tebrikler Sayın Yanlar. Evet, oyuncularımız şu an soyunma odasına doğru ilerlediler. Kameraman arkadaşım Murat Aydın'la birlikte bizler de soyunma odasının yolunu tutuyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz de yine sağ kenarında, onlar da takımımızın şampiyonluğunu kutladılar. Oyuncularımızı, teknik ekibi kutladılar. Oyuncularımız soyunma odasına doğru ilerlediler ve birazdan da yine şampiyonluk töreniyle yine karşınızda olacağız. İlk olarak oyuncularımız soyunma odasının yolunu tuttular. Hemen Nikola'yı alalım. Evet İlker, uzun geçen bir sezon ama müthiş bir sona erdi. Neler söyler?
2: Nicolo, congratulations. Long season ending with a great victory. How would you...
3: No, amazing. Really very, very proud of this this team. Before we talk about us, I want to congratulate with Beşiktaş for the incredible series they had against all the adversity. They also today, I mean, unbelievable game. One more time, we show character. We somehow pull it off, and nothing is. I think it's a very good season. Of course, there is a little bit of the bitter feeling of the Final Four, but again, we should not give for granted this. We did something very, very important. We won 6 out of 8 trophies in 2 years. It's not something we should take for granted, and we should be really proud of this team.
2: Öncelikle not alamıyorum, atladığım bir şey varsa özür dilerim. Bizim için harika bir sonuç oldu. Tabii ben bizim takımımızla ilgili konuşmaya başlamadan önce Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Harika bir karakter ortaya koydular seri genelinde. Bugün de harika bir performans sergiledim ama ben takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir sezon geçirdik. Evet, Final Four'la ilgili ağzımızda hala ekşi bir tat var. Ama günün sonunda çok iyi bir performans ortaya koyduk. Son 2 senede kazanılabilecek kupaların büyük çoğunluğunu kazanmış olduk. Takımımla gurur duyuyorum. Onların performansıyla gurur duyuyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Tebrikler. Evet, Nicolò Melli bizlerle birlikteydi. Oyuncularımızla, teknik ekibimizle röportajlara devam edeceğiz. Yönetim kurulu üyelerimiz de şimdi soyunma odasına doğru geldiler. Başkan vekilimiz Sayın Barış Göktürk oyuncularımızı soyunma odasında tebrik ediyor. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte. Birazdan da şampiyonluk töreni için bizler yeniden parkeye çıkacağız.
4: Röportaj yok. Ömer Oran'la.
1: Sayın Barış Göktürk yönetim kurulu üyelerimiz takımımızı birer birer tebrik ediyorlar. Soyunma odasında. Yönetim kurulu üyelerimiz oyuncularımızı birer birer tebrik ettiler. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da yine soyunma odasında şampiyonluk tişörtleri giyildi. Sayın Önder Fırat da yine oyuncularımızı tebrik etmeye geldi. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu uzunda ilk kupası oldu bu. takımımız çok zorlu bir serinin ardından Beşiktaş'ı mağlup etti ve sezonu böylelikle 3 kupayla noktalamış olduk ki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Türkiye Kupası finalinde ve Basketbol Süper Ligi final serisinde hepsinde Beşiktaş'ı mağlup ederek zafere ulaştı. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız.
4: Oh, he's right next door? Okay. Thank you guys. You're wonderful. We are all proud of you. And the president is upstairs and he sends his best regards. He's proud of you. We are all proud of you. And congratulations. This is our first cup with you guys. Hopefully many more to come. Thank you.
1: Başkan Vekilimiz Sayın Barış Korkut takımımızı tebrik etti. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'dan yine karşılaşmayı takip ettiğini söyleyelim. O da oyuncularımızla gurur duyduğunu ve şampiyonluktan dolayı onları tebrik ettiğini söylüyor. Tarık Liberovic, Tarık Liberovic şu an bir görüntülü görüşmede ve artık o anı sormanın da vakti bence geldi Tarık. Tarık. Tarık, tebrikleri kabul etmeye başladın. Neler hissettin? Yani 90'lı yıllarda özellikle gol atan oyunculara sorulurdu. Golü attığında neler hissettin? Top ayağına geldiğinde hissettin mi golü diye. Wade sana pası attığında gireceğini anladın mı?
5: Yani her şeyden önce babam da arıyordur. Yani babamdır. Kızmaz inşallah. İnanılmaz bir pas. İnanılmaz bir pastı. Topu geldiği gibi zaten sokacağımı biliyordum. Kendime güveniyorum bu konularda. Ama o topun buraya gelebilmesi çok büyük bir şey yani. Çok büyük bir şey. Yani Allah şükürler olsun ben de şutu sokabildim yani. Çok çalışıyoruz bu anlar için, kendimize güvenebilmek için zaten. Güven, özgüven çalışmaktan geliyor. Cevap bu şekilde vereceğim. Allah şükürler ediyorum hani benim pozisyona soktuğu için. Ve inşallah aynı şekilde ben de oynamaya devam edeceğim. Bu takımı yukarıya taşımak için ben de elime gelen her şeyi yapacağım. Beyle tebrik etmek istiyorum. Çok çok çok zor bir pastı yani. Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi paslarından biri. Şimdi en önemlisi takıma tebrik etmek. Bütün yani herkese. Bütün oyunculara, bütün hocalara, bütün fizyoterapistlere, doktorlara, kim ne varsa bu organizasyonun içinde herkese tebrik etmek istiyorum. Büyük bir başarı. Bu sezondan sonra buraya gelebilmek, sahada kalabilmek inanılmaz büyük bir başarı yani.
1: Teşekkürler Tarık. Eline sağlık. Herkes için, bütün taraftarlarımız için sana sarılmak istiyorum. Bu şekilde seni tebrik edelim. Evet, kameraman arkadaşım Murat Aydın'la birlikte yavaş yavaş saha içerisine doğru da ilerleyelim. Çünkü şampiyonluk kupası birazdan oyuncularımızın ellerinde, havaya yükselecek. Kupa töreni başlamak üzere. Şimdi kameraman arkadaşım sevgili Murat Aydın'la birlikte saha içerisine doğru gidiyoruz. Baş antrenörümüz Şemna Seskeviçius, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'la şampiyonluğu konuşuyor. Yavaş yavaş saha içerisine doğru gidiyoruz. Oyuncularımız, teknik ekibimiz şimdi arkaya doğru ilerliyor. Oyuncularımızın aileleri de şu an saha içerisine gelmişler ve evet, sezonun en değerli oyuncusu ödülü şimdi sahibini bulacak. Bakalım sezonun en değerli oyuncusu ödülü kimin olacak onu öğreneceğiz. Evet, Wade Baldwin sezonun en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oluyor. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın başarılı oyuncularından Wade Baldwin sezonun en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oluyor. Hakikaten çok başarılı bir sezonu geride bıraktı Wade Baldwin. Ödülüyle birlikte şu an kenara doğru ilerliyor. Wade Baldwin en değerli oyuncu ödülünün sahibi olmayı başardı. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, başkan vekilimiz, yönetim kurulu üyelerimiz. Onlar da şampiyonluk töreni için sağ kenarına geldiler ve birazdan oyuncularımız madalyalarını öncelikle alacaklar. Daha sonra da şampiyonluk kupası havaya kalkacak. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, Şarlat Sesikeviçus'la şimdi birlikte. Şimdi oyuncularımız şimdi sahneye doğru, kürsüye doğru gidiyorlar. Kaptanımız Melih Mahmutoğlu, Marcel'le birlikte şimdi sahnedeki yerini aldı. Harun Erdenay da Türk basketbolunun Pegasus'u Harun Erdenay'da yine baş antrenörümüz Şarnas Eskeviçus'u tebrik etti. Oyuncularımız birer birer kürsüdeki yerlerini alıyorlar ve birazdan şampiyonluğun en önemli anı gelecek şüphesiz. Cumhurbaşkanlığı Kupası, ardından Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi Şampiyonluğu Kupamız yine havaya kalkacak. Oyuncularımız birer birer kürsüdeki yerlerini almaya devam ediyorlar. Oyuncularımız birer birer kürsüdeki yerlerini almaya devam ediyorlar. Genel menajerimiz Sayın Derya Yanlar'ın oğlu Deniz'de yine şampiyonluğun coşkusunu yaşıyor. Bonzik olsun Cam Birch ve baş antrenörümüz Şarlan Sesikeviçius şimdi kürsüye doğru gidiyor. Oğluyla beraber o da yine kürsüdeki yerini alıyor ve birazdan da Şampiyonluk Kupası havaya kalkacak. Yardımcı antrenörlerimiz, yine teknik ekibimizdeki isimler de kürsüdeki yerlerini almaya devam ediyorlar. Birazdan da Şampiyonluk Kupası havaya kalkacak. Oyuncularımız, teknik ekip yine ofis ekibimizin tamamı ve Fenerbahçe Beko'muzun maskotu Yellow ve Beşiktaş'ın maskotu da Forza da Yellow'u tebrik etti şampiyonluktan dolayı. Birazdan da Şampiyonluk Kupası havaya kalkacak. Oyuncularımız büyük bir coşku yaşıyorlar şu an. Şampiyonluk Kupası geliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu Şampiyonluk Kupası'nı takdim edecek. Şampiyonluk Kupası Melih Mahmutoğlu şimdi Şampiyonluk Kupası'nı aldı ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon, arka arkaya üçüncü kez şampiyon Fenerbahçe Beko ve Şampiyonluk Kupası şimdi havaya kalkacak. Dando Dökolo'yu beklediğimiz şekilde yanına davet etti. Kariyerinin son maçına çıktı Dando Dökolo ve kupa onun ellerinde havaya yükseliyor.

0: Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko, kupa Nando De Colo'nun ellerinde, havaya yükseldi. Oyuncularımız şampiyonluğun coşkusunu saha içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Kaptanımız Veli Mahmutoğlu kupayı De Colo'ya verdi ve ardından da kupa, kariyerinin son maçını oynayan Nando De Colo'nun ellerinde havaya yükseldi. Şimdi oyuncularımızla röportajlarımıza başlayacağız. Evet, kaptanımız Veli Mahmutoğlu, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizi de sahneye davet etti. Şampiyonluk kupasıyla birlikte şimdi poz verilecek. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz şimdi kürsüdeki yerlerini alıyorlar. Başkanımızın kızı Sayın, başkanımızın kızı Yaz Yıldırım ve şimdi de başkan vekilimiz Sayın Barış Göktürk kupayla birlikte basına, basın mensuplarına poz veriyor. Şimdi kupayla birlikte klasikleşen hatıra fotoğrafı çekilecek. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyelerimiz ve yine basın mensupları da şu an basın mensuplarına yine şampiyonluk kupasıyla poz verdiler. Şampiyonluk kutlamaya devam ediliyor. Sinan Erdem spor salonunda Fenerbahçe Beko basketbol takımımız zafere ulaştı. Şampiyon oldu Fenerbahçe Beko basketbol takımı. Sezonun 3. kupası geldi. Ve bizler de şimdi şampiyonluk röportajlarına artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyuncularımızla beraber.
1: Sessiz olur mu yani?
0: Evet kaptan.
1: Kaç oldu sen biliyorsun?
0: Aa, ben sana soracağım. Artık klasikleşen sorumlu, evet, sormanın aynen vakti geldi. Aynen. Kaç oldu kaptan?
2: 20 abi.
0: Değil mi? Tebrikler. 20. kupa geldi. Tebrik ediyorum. Marcel.
1: İlk hayırlı olsun. Daha nice dene. Valla Marcel kaçıncı gördü bilmiyorum. Çocuklar güzel kupalar gördü inşallah daha da.
0: Kaptan, peki sezonu nasıl değerlendirirsin? 3 kupayla tamamladık.
1: Valla harika bir sezon. Geçen sezon evet tarih yazdık. Bu sezon tarihe yaklaştık. Yani yine de alsaydık tabii ki tarih yazardık ama yine de müthiş bir sezon oldu. Özellikle sezon sonra tabii Türkiye Ligi'yle kapatmak harikaydı. Yorucu ama sonu böyle bitince tabii ki keyfinden geçilmiyor. Şimdi artık önümüzde güzel bir tatil zamanı var. Başka en büyük burada da kaldırmak güzel oldu. Şahit oldular. Onlar da izledi, güzel oldu aslında. Onlar da biz kupa kaldırırken. O yüzden tüm taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Hem sizin aracınızla buradan hem Saatin Başkan'a hem Cem abiye, bütün yönetime bütün sezon bizle beraberlerde teşekkür ediyoruz ve Aziz Başkan'a tabii ki özellikle benimki de her zaman başka ve onu da özlemişiz. O da kupayla beraber sezon açtı. Ona da hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki sezonu aynı şekilde tüm branşlarda kupalara dolu bir sezon olur. Şimdiden hepinize iyi tatiller diliyorum.
0: Teşekkürler kaptan. Biz de tatil.
1: Tatil öyle. Bugün cuma ne yaptı yine? Bir şeyler halletmiştir.
0: Teşekkürler kaptan. Evet, oyuncularımızla şampiyonluk röportajlarını yapmaya devam edeceğiz. Onur Alp şimdi canlı yayındayız. Onur Alp, oyun zaten uzun.
1: Baba bitirme.
0: Babayla beraber tabi. Babayla beraber. Evet Onur Alp, zor geçen bir sezon, uzun bir sezon, 3 kupayla tamamlanmış gurur dolu bir sezon, neler söylersin?
1: Yani çok mutluyum. Çünkü Fenerbahçe arması altında, yani Fenerbahçe ile birlikte ilk sezonumda 3 tane kupa kazanmak, Final Four görmek benim için çok özeldi. Daha önce de söylediğim gibi Fenerbahçe'deyseniz kazanmalısınız. Fenerbahçe kazanmaya çok alışık. Yani bu kulübün, bu formanın ağırlığı ayrı. Burada çok yorucu, çok uzun bir sezon geçirdik. Karşı takımı da çok tebrik ediyorum. Yani koçumdan oyuncularına kadar onlar da çok değerli bir sezon geçirdiler. Ama bizim hak ettiğimiz ve almamız gereken bir şampiyonluktu bu da. Ama dediğim gibi sezonu 3 tane kupayla kapatmak çok önemli. Bunun yani gururunu anlatamam.
0: Kemal abi sen neler söylersin?
2: Vallahi ben çok mutluyum. Özellikle öncelikle bütün ekibi, herkesi kutluyorum. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Çok iyi oldu. Bunun tadını çıkaralım şimdi. En büyük Fener.
0: Teşekkürler, tebrikler tekrardan. Evet, şampiyonluğun coşkusunu yaşamaya devam ediyor oyuncularımız sağ içerisinde. Yönetim kurulu üyelerimiz de yine şampiyonluğun kutlamaya devam ediyorlar. Şampiyonluk kupasıyla pozlar verilmeye devam ediyor. Bonzik olsun şampiyonluk kupasıyla birlikte yine bu anı ölümsüzleştiriyor. Bonzik olsun. Evet. Başkan vekilimiz Sayın Barış Göktürk ve Ömer Onan bizlerle birlikte. Barış Bey neler söylersiniz?
3: Ben sözü Ömer Onan'a vermeyi tercih ederim.
4: Evet, yeni bir yönetimiz. Biz zaten sezon başlamıştı. Biz yalnızca geldik, destek verdik, yanlarında olduk. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Şampiyon olmak çok güzel bir şey. Basketbol şubesi çok uzun zamandır çok başarılı. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan önceki başkanlar, bundan önceki şube başkanları. Yani burada çok güzel bir aile ortamı var. Bundan çok önce de biz oyuncuyduk, yöneticiydik bizler burada. Sonra bizden sonraki yöneticiler, başkanlar, emeği geçen herkese, Fenerbahçe'ye bir ve beraber diyoruz. Biz daha yeni ayağımızın tozuyla geldik. Sağ olsunlar bir şampiyonluk hediye ettiler camiaya da. Bizim yönetime de moral oldu, bize de. Bugün sevinecekler. Bizler de sevineceğiz. Ondan sonra seneye tekrardan Final Four için, Final Four'da şampiyon olmak için, ligde şampiyon olmak için hep birlikte bütün yönetim, takımla, hocamızla oturacağız. Çalışacağız. Transferlerimize bakacağız. Ben teşekkür ediyorum tekrar çocuklara, emekleri için.
0: Teşekkürler, tebrikler. Barış Bey, siz de dinlemek isteriz ama.
3: Söyleyecek her şeyi Ömer Onan söyledi. Bana burada rol çalmak düşmez. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Estağfurullah. Teşekkürler efendim. Evet, oyuncularımız şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar. Nando De Colo bizlerle birlikte. Kıvanç da hemen yanımda. Aslında çeviride de Kıvanç hazır buradayken yardımcı olabilir. Çok duygusal anlar yaşadı. Şampiyonluk da sona erdi. Neler söyler? Buradaki bu kısa süreye sığmaz ama neler anlatmak ister?
5: No. The trophy is here.
6: Okay. Evet, kupa burada kalsın diyor Nando. You are, I think, very emotional at the moment. You finished your career with a trophy, so it's not easy to you know, explain your career in 10 seconds. But what are your feelings at the moment? It's a, you know, huge career, and you finish with a wonderful trophy with Fenerbahçe jersey.
7: I mean, right now is the best feeling. I have nothing else to say. I don't realize that much what's happened. I know it was my last game, but at least we finished with the trophy. Trophy, and this is the most important it always been, you know. So we are all really happy, and I'm really happy to get this trophy with Fenerbahçe.
6: So are you gonna think again about your finishing your career? Is it your final decision?
7: No, I will not think again. But like I say, I will always be around basketball, so I'm sure you're gonna see me again somewhere. But right now, you know, it's time to rest a little bit, enjoy the family, and we will see.
6: We will miss you very
7: Thank
6: much.
7: You.
6: We love you, Nando.
7: Thank you very much.
6: Evet, ya büyük kariyer. Gerçekten olağanüstü bir aslında final yaptı. Maçtan önce konuşmuştuk, Nando'nun kariyerine böyle bir final yakışırdı. Kupayla bitirdiğim için çok mutluyum. Şu anda duygularımı tarif etmekte çok zorlanıyorum. Fenerbahçe forması altında böyle bir şampiyonlukla kariyerini noktada için çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyerini bitirme konusunu bir daha düşünecek misin diye son bir kez de yokladım ama hayır, son kararım, ama beni buralarda çok sık göreceksiniz. Asla basketboldan uzaklaşmayacağım. Hep yanınızda olacağım. Hep bu camianın içinde olacağım diyor. Şimdi biraz dinlenme ve ailemle zaman geçirme vakti dedi. Nando De Colo'yu çok özleyeceğiz. Fenerbahçe'ye hakikaten bir şampiyonlukla veda etti. Nando De Colo'yu ayakta alkışlıyoruz.
0: Evet, oyuncularımızdan yine şampiyonluk röportajları yapmaya devam edeceğiz. Sahanın farklı noktalarında oyuncularımız yine şampiyonluk kupasıyla poz vermeye devam ediyorlar. Wade Baldwin'in yanına gitmek istiyorum şimdi. Wade Baldwin. Tabii taraftarlarımızla da fotoğraf çekiliyor. Wade Baldwin Bonzi'nin yanına gitti şimdi. Ve onlar da yine şampiyonluğu kutlamaya kendi aralarında devam ediyorlar. Evet. Wade Baldwin şimdi yayıncı kuruluşa röportaj verecek. Ardından da bize gelecektir diye düşünüyorum. Bir yandan da Şampiyonluk kupasına ulaşmayı istiyorlar. Ve Bonzi olsun bizlerle birlikte. Evet. Bonzi olsun şimdi bizlerle birlikte. So Bonzi, we finished the season with 3 trophies. What do you want to say?
7: Yeah, we finished, you know, the trophy. We finished the season with 3 trophies, man. It was a epic year, a lot to be thankful for. We're grateful to, you know, bring another one back to Fenerbahce and the organization. You know, it was a great season. Guys came to play. A lot of respect to Beşiktaş. They're a great team, well coached, and they didn't give up. So, you know, we hit big shots. The guys came up with great clutch plays, and we got the win.
0: Thank you very much, and congratulations.
7: Thank you.
0: Evet, çok zor bir seri geride kaldı ve biz sezonu şampiyonlukla noktaladık. Beşiktaş'ı da tebrik etmek istiyorum. Onlar da iyi performans ortaya koydular diyor. Bonzi olsun ve Mete Can'la beraberiz. Mete, neler söylersin? Sezonu 3 kupayla tamamladık.
8: Evet, çok mutluyuz. Bu takımla gurur duyuyorum. 3 kez üst üste şampiyon olup tekrardan tarihi yazdık. Bundan dolayı herkese tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da mücadelesinden dolayı tebrik ederim. İyi savaştılar. Fakat sezon başında hedeflediğimiz Final Four üstü 3 kupayı birden almak bizim için hedefleri başarmış bir takım olarak iyi bir sezon olduğumuzu geçirdiğimizi düşünüyorum.
0: Teşekkürler, tebrikler tekrardan. Evet, Mete Can Birsen bizlerle birlikteydi. Taylor Norton Tucker yine sağ içerisinde taraftarların, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmıyor. Ve şimdi onu yayına almak istiyoruz. Tüm sezon boyunca çok iyi performans ortaya koydum. Taylor Norton Tucker, Kıvanç dilersen ortamızı alalım Taylor'ı. Ve müthiş bir sezon buraya geldi. Biz çok heyecanlandık sezon başında onun transferiyle birlikte. Kendisi açısından da Avrupa'daki ilk sezonu çok iyi geçti. Ve 3 kupayla noktaladı bu sezonu, neler söyler?
6: Taylor, first season in Europe and 3 cups, 3 trophies with Fenerbahçe. We got very excited when you came to Fenerbahçe and you've had a great season and 3 trophies. What are your feelings after we are being the champion?
9: I'm happy, man. You know, you never could get tired of winning. So, you know, winning 3 cups in my first year is just, it's unbelievable. Being on the team that, you know, want to win everything, every game that we play, it means a lot. I'm just happy. You know, I'm happy for our team, the guys that we did it with. Obviously, the coaching staff, they prepared us, and the front office and everybody, you know, that puts some type of effort into making this all happen. So I'm appreciative.
6: So we are very happy to have you. Thanks to, for this great season, for your efforts, and I want you to celebrate with all the Fenerbahce family, and good luck for the next season.
9: Yes sir, yes sir. Thank you guys. I appreciate you all.
6: Evet, Selin Orçun Takı. Thank you very much. Onu uğurlayalım. Kupasıyla ve madalyasıyla birlikte tercümesini yapalım. Bugün burada çok mutluyum çünkü Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa deneyimde 3 kupa kazandım. Kazanmaktan hiçbir zaman yorulmayız diyor. Fenerbahçe büyük bir aile ve bütün teknik ekibe, bütün arkadaşlarıma, bu sezon bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için hakikaten inanılmaz bir sezon oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk sezonumda 3 kupa kazandım. Tabii ki Fenerbahçe ailesinin büyüklüğünü de bu vesileyle yaşamış oldu. Bir kez daha görmüş oldu. Bu olağanüstü atmosferde şampiyon olduğumuz için çok mutluyum diyor. Selin Orçun Takır'a bir sonraki sezon için şimdiden başarılar diledik. 3 kupalı harika sezonun kahramanlarından bir tanesi olarak onunla gurur duyduk ve taraftarlar adına tebrik ettik sevgili Serhan. Röportajlar devam ediyor. Saha içerisinde taraftarlar bir yandan
0: tabi oyuncularımız bu arada bir yandan da Basketbol Federasyonu'nun tabi çekimleri de söz konusu. Bundan dolayı yine o bölgeye doğru da gidiyorlar ve şimdi de Devon Hall bizlerle birlikte. Bu sezon elde ettiğimiz şampiyonluklarda şüphesiz sonunda payı oldukça önemliydi. Neler söyler sevgili Kıvanç, nasıl geçti bu sezon? 3 kupayla bitti. Tabii ki de gurur duyuyoruz onlarla.
6: Devon, we're proud of you. 3 trophies in one season and we had a wonderful finish against Beşiktaş in their court. So what are your general feelings about the season and for being the champion?
10: No, I mean, obviously right now we're so happy. And to be able to, you know, finish the season out like this, obviously it's a hard fought series with this group. And we knew what we were walking into with them. You know, credit to them and, you know, how hard they fought, especially with a ton of injuries and stuff. So, I mean, we're happy right now. Yeah.
6: Thank you for your efforts. We love you.
10: Thank you, man. Appreciate you guys. Yeah, thank you guys. Yeah.
6: Devon Hall gerçekten büyük karakter koydu. Ben kendi yorumumu kattıktan sonra da onun duygularına çok mutluyuz diyor. Gerçekten bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın sahasında şampiyonluk elde ettik. 3 kupalı bir sezonlardan neler söyleyeceksin diyorum diye sordum. Gerçekten bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki şimdi bu galibiyeti ve şampiyonluğu kutlama vakti. Çok sert bir sezon oldu. Çok zor bir sezon oldu. Ama 3 kupayla bitti. Mutlu bitirdik. Bundan dolayı çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum dedi. Bize çabası ve mücadelesi için kendisine bir kez daha teşekkür ettik.
0: Evet, Wade Baldwin orada. Onun röportajı almadık henüz. Wade Baldwin'e ulaşabilirsek onunla da röportaj yapmayı hedefliyoruz. Wade Baldwin ailesiyle birlikte yine taraftarlarımızın da fotoğraf isteklerini kırmıyor. Wade Baldwin şimdi yayınımıza alacağız Wade'i. Evet, Wade Baldwin bizlerle birlikte. Neler söyler sevgili Kıvanç? Yine 3 kupayla biten harika bir sezon.
6: Wade, what are your feelings? 3 trophies in one season and you know, we finished the season against Beşiktaş being the champion. So what are your feelings?
11: First. Did you see the pass?
6: Yeah.
11: And the shot.
6: And
11: the shot.
6: Yes.
11: Did you see Babarevic's shot? Yeah, game winner.
6: The assist of the season, maybe.
11: No, the shot of the season, because it went in.
6: Yeah.
11: You have to make the shot in order to win. Babarevic made the shot for the game winner. Turkish League Championship. Amazing season. We won 3 championships this year. The Euro League Championship wasn't ours this year, but we'll try again next year.
6: So you are also the MVP of the game. So what are your feelings about it?
11: I just try to do my best. There was multiple MVPs throughout this season. Everybody knows Fenerbahce is a team where anybody could be the MVP any given day. Through these 4 games, it was me. I'm just happy we're holding the trophy again.
6: We are also happy, Wade, and I know that all the Fenerbahce fans love you very much.
11: Thank you.
6: Thank you for this great season.
11: Thank you. Oh, again next year. Hopefully again next year too.
6: Seneye devam ediyoruz diyor. Thank you.
11: Thank you, man.
6: We love you. The MVP.
11: Thank you, man.
6: İşte bu, Wade Baldwin. Bir de ödülünü göstersin. Yes. sezonun asistine imza attı. Önce şutu gördünüz mü? Asisti gördünüz mü diye başladı. Gerçekten hani game winner. Böyle bir asist yok. Böyle bir şut yok. Tarık'ın eli titremedi. Wade o kalabalıktan o pası nasıl çıkardı? Önce asisti gördünüz mü diye başladı ve ardından da çok mutluyuz. Çok zor bir sezon. 3 kupayla bitirdik. Ve bu takımla gurur duyuyorum. Biz de onun performansından dolayı bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir sezon geçirdi. 3 kupalı bir sezonun ardından duygularını paylaştı. MVP ödülü için de bu takımda herkes her maç MVP olabilecek seviyede. Çok iyi bir takımımız var. Bugün ben oldum ve bundan dolayı da çok mutluyum dedi. Tabii takım başarısı önemli ama kişisel ödüllerin de yeri çok ayrıdır. O asistle zaten bence MVP'yi fazlasıyla hak etmişti. Hem onun hem de Tarık'ın eline sağlık. Tüm takımın yüreğine sağlık. Muhteşem bir sezon finali yaptık biz de sevgili Serhan bu salonda. Yavaş yavaş herkes içeri girdi. Biz seninle baş başa kaldık.
0: Artık yani tabii yayınımızın sonuna doğru geliyoruz ama tabii baş antrenörümüz Şevren Seskeviçus muhtemelen şu an soyunma odasında. Dilersen sevgili Kıvanç biz sözü bir merkez stüdyoya bırakalım. Şimdi soyunma odasına doğru gidelim. Bakalım baş antrenörümüzle onun da düşüncelerini almamız gerekiyor tabii. Onunla da bir röportaj yapabilirsek hakikaten çok güzel olur. Ama öncesinde sözü merkez stüdyoya bırakıyoruz.
12: Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu bizler de bir kez daha tebrik ediyoruz. Maçın ardından hemen sıcağı sıcağına saha içerisinden röportajlarla yayınımızı devam ettirdik. Biz de stüdyoda Okan Bayton'la birlikteyiz. Gerçekten zor bir seri olacak, zor bir seri oluyor demiştin. Bugünkü karşılaşmanın da zor olacağını söylemiştin. Aynı tahminlerin doğrultusunda bir karşılaşma izledik ama müthiş bir sonla şampiyonluk geldi. Neler hissediyorsun Okan, neler söylersin?
13: Ya vallahi Fenerbahçe camiası olarak böyle hep sevinme noktasına gelip üzülen bir camia olduk son yıllarda. Ama basketbol takımımız gerçekten bunu değiştiriyor. Bu sezon kaç tane maçı son saniye basketleriyle kazandı. Şampiyonluk da şimdi son saniye basketiyle geldi. Gerçekten ben takım adına öncelikle çok mutluyum. Hepsini tebrik ediyorum. Ben de hepsiyle gurur duyuyorum. Ama koçumuzun da söylediği gibi, Melli'nin söylediği gibi, birçok oyuncumuzun söylediği gibi rakibimiz Beşiktaş'ı da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Maçın sonuna kadar maçın içinde kaldılar. Eksik kadrolarına, sakatlarına rağmen maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar ama karşıda tabii kendi tabirleriyle bölüm sonu canavarı var. Ve bölüm sonu canavarı bölüm sonunun sonunda olağanüstü bir basketle maçı kazandı. Ve bu basketi atabilmek tabii Tarık'a nasip oldu. Mesela hemen aklıma işte yine Panathinaikos deplasmanı geliyor. Harika bir maç çıkartmıştı Tarık. 26 sayıyla oynamıştı ama maçın son topunu Wade sokup sayıya çevirip maçı kazandırmıştı. Bugün de harika maçı oynayan Wade son topta Tarık'a pas verdi ve Tarık'ın basketiyle maçı kazandık. Ki Final Four civarında yapılan röportajlar vardı biliyorsun medya günlerinde. Orada Tarık'la Wade arasında da çok yakın bir ilişki var. Tarık'a Wade hep şöyle takılıyordu. Sen benim sayemde bu kadar iyi bir basketbolcu oldun diye. Bu akşam da maçı kazandıran basketin pasını ona vermiş olmasından dolayı eminim bununla ilgili de aralarında çok fazla muhabbet olacaktır. Tabii bu arkadaşlık da takım başarısını çok fazla etkiliyor. Soyunma odasında bu kadar iyi bir ortam olması, oyuncuların birbirleri için sadece Fenerbahçe için değil birbirleri için de mücadele ediyor olması başarının önemli anahtarlarından biri.
12: Evet, yani bu canlı görüntüler şu an ekrana da geliyordu az önce. Senin bahsettiğin aslında durum o. İşte o aile olabilme, birlikte hareket edebilme, birbirleri için gerçekten çok fazla şeyi saha içinde ve saha dışında veren bir ekip var. Ve yine işte bu güzel görüntüler, o kazanılan kupa. Ardından tabii o kupanın havaya kaldırıldığı anlarda Nando De Colo'yla Melih Mahmutoğlu'nun bir arada olması. Ki Melih kaptan bunu gerçekten yapıyor, takım arkadaşlarını bu noktada hiç yalnız bırakmıyor. Onları onurlandırıyor.
13: Paylaşıyor onlarla.
12: Değil mi? Paylaşıyor. Bugün de Nando De Colo'yla birlikte kaldırdılar kupayı.
13: Evet, geçen sene Marco'ya Euroleague kupasını vermişti. Ki yani Euroleague kupası tamam, Türkiye Ligi şampiyonluğu kaptan. Hemen röportaj var galiba.
12: Bağlanalım. Devam edelim. Devam sonra edelim. Evet.
13: Yani kaptan Melih için Türkiye Ligi şampiyonluğu artık çokça yaşanmış bir başarı. Ama Euroleague şampiyonluğu toplamında iki kere şampiyon olmamıza rağmen geçen seneki kupayı Marco'ya vermişti. Bu sene de Nando'nun son senesi olması nedeniyle hatta biz maçtan önce bir arkadaşımla konuşmuştuk. Acaba kupayı Nando'ya verir mi diye. Beraber kaldı. İşte bu ne kadar güzel bir aile ortamının olduğunun göstergesi.
12: Hemen araya girdim. Yeniden Sinan Erdem spor salonuna gidiyoruz. Söz Serhan Hayat'ta.
0: Evet canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor ve yanımızda baş antrenörümüz Şevren Sesikevicius var. İlker, öncelikli olarak Wade pası verdiğinde, Tarık şuta yükseldiğinde neler hissetti? Onunla başlamak istiyorum.
14: First of all, how did you feel when Wade passed the ball and Tarık jumped for the shot?
15: I couldn't understand anything and then somehow the end result was amazing. So we were talking right now with the staff over there that it's almost like the way to describe our season, no? Something not going well, something we make something out of nothing, and all of a sudden we come out on top. So a lot of character wins this season, a lot of, you know, stuff we have to really dig deep and win, and this win is one of those.
14: Aslında hiçbir şey net değildi kafamda. Aslında bizim sezonumuzun biraz özeti gibi oldu. Karakterle, o andaki çözümle sonucu bulduk. Bizim tabii önemli bir karakterimiz var. Takım olarak bunu sezon boyunca bunu analiz etmemiz, derinlemesine bir şekilde analiz etmemiz lazım. Ama dediğim gibi bizim sezonumuzu özetleyen aslında bir atış buldu. Çözüm bularak galibiyete uzandıran bizi.
0: Peki çok kısa sezonu nasıl değerlendirir? Çok zor bir seriyle şampiyon olduk. Neler söyler?
14: Coach, we won the trophy with a very tough series. Very shortly, how would you evaluate our season?
15: I think we have to think as an absolutely amazing season. You know, when you win three titles and you go to the final four, I think as competitors, we need to find out why we couldn't put a better performance in the semifinal game in the final four. But life is like this. It's not perfect. And other than that, it's amazing season. And we really was always finding the ways to win. And this is the most important. I think we cannot underestimate that this is two seasons in a row winning three titles. So this is something very special for our club.
14: Kesinlikle bizim için harika bir sezon oldu. Tabii ki Final Four'da istediğimiz sonuca ulaşamadık ama orada tek bir maçtan bahsediyoruz. İki sezonda üç tane kupaya ulaşıyorsanız, geçen sezonunda Final Four ile birlikte dört kupa. O zaman bu harika bir sezon geçirdiniz, harika bir dönem geçirdiniz demektir. Bu sezonda dediğim gibi üç kupaya uzandık. Evet, Final Four'da tek bir maç. Belki yarı finalde neleri iyi yapamadığımızı düşünebiliriz. Ama bizim için baktığınızda bütün ekip olarak harika bir sezonu geride bıraktık.
0: Son sorum. 8. şampiyonluğu, 8'in neredeyse tamamında aynı soruyu sordum kendisine. Şimdi video toplantı zamanı mı yoksa eğlence zamanı mı?
14: Same question, it's your 8th trophy in Fenerbahçe. He asks you the same question all the time. It's the time for the video meeting or, yes, or vacation?
15: Tomorrow, immediately.
14: Tomorrow at 1?
15: Tomorrow at my flight home. It's been crazy season. Everybody needs rest. But I think maybe 8:30 a.m. is a good time for the video tomorrow.
0: Thank you, coach. Congratulations.
14: Çeviriye ihtiyacım var mı bilmiyorum onun için. Teşekkür, kusura bakma dedim. Kağıdım kalemim yok. Affola. Vesileyle bir öpeyim. Sizle kutlayabilme fırsatım olmuyor. Murat değil mi orada? Şeyden, evet, ışıktan göremiyorum. Öpüyorum seni de, herkese çok selamlar. Ondan sonra kızıyorlar. Çeviremedin, eksik çevirdin falan diye yakalıyorsunuz beni. Kağıtsız kalemsiz.
16: Mükemmel çevirdin. Her zaman yanınızda olun.
14: Estağfurullah. Estağfurullah. Bu vesileyle Fenerbahçe TV'ye, yani siz birçok şey konuşursunuz ama Fenerbahçe TV sezon boyunca görüyorlar görmüyorlar birçok şeyde bizim yanımızda, iyisiyle kötüsüyle. Burada kutlamak kolay ama Fenerbahçe TV her zaman bizim yanımızda. Buradan size, Murat'a, burada gözükmeyen bu işin emekçilerine, herkese çok teşekkür ederim. İnşallah ki, inşallah seneye bütün branşlarda daha fazlasını hep birlikte yaşayacağız. Tekrardan bir hatamız, eksiğimiz olduysa affola, hoşçakalın.
0: Estağfurullah, ilk kere de teşekkür edelim. Cenk abiyi aslında bekliyoruz. Cenk abi birazdan aslında o da yayına gelecek ama dilerseniz önce bir yeniden çok kısa merkeze gidelim. Ardından Cenk abiyi yayına alacağız.
12: Evet, yeniden stüdyodayız. Gerçekten güzel görüntüler, güzel röportajlar, maç sonunda o tüm samimi duygular bir kez daha ekranlara geldi. Aslında hoca da, yani o son topun sezonun özetiydi demesi, zor ve uzun bir sezonun sonuna geldiklerini dile getirmesi aslında her şeyi özetledi değil mi? Ne dersin?
13: Vallahi ben yarından itibaren çıkartacağım bu sezon kaç tane clutch topla maç kazandığımızı, kaç kere geriye düşüp geriden gelip maç kazandığımızı. Gerçekten bu takımın ne kadar büyük, yani belki çok iyi basketbol oynamadık sezonun genelinde. Şimdi geçen seriyle karşılaştırırsak belki basketbol olarak bir dönem hariç Basketbol seviyesi olarak geçen senenin gerisindeyiz. Ama karakter olarak hiç geri adım atmadık. Ne deplasmanlarda, ne zor maçlarda, ne kadar geri düşersek düşelim geri dönmeyi başardık. Geri dönemesek bile geri dönme mücadelesi verdik. O yüzden koç çok doğru söylüyor. Bu sezonun özetiydi diyor, son saniyede bulduğumuz o basket. Ama işte bunlar hiçbir zaman tesadüf olmuyor Barış. Bunlar hep çalışmakla başarılan şeyler. Defalarca kez deneyerek atılan sayılar, basketler. İşte mesela hep bununla ilgili bir hikaye vardır. 92 yılında Jelko Obradovic'in ilk Euroleague şampiyonluğu elde ettiği Partizan takımında son saniye basketini atan Georgevic, sonrasında bizde de koçluk yapan Georgevic, uçarak bir şutla o basketi atıyor ve maç sonunda ona soruyorlar. Röportaja dönüyoruz.
12: Evet, sonra hikayenin devamını anlatacağım. Salona gidelim. Cenk Renda ile karşınızdayız.
0: Gelir mi? Buyur.
17: Evet, Cenk Renda bizlerle birlikte. Cenk abi, yine uzun geçen bir sezon ama 3 kupayla bitmiş müthiş bir sezon. Neler kardeşim, söylersin?
0: Kıvancı da alayım. Gel abi. Doyurdum onu bu arada. Çok bugün çok acıkmış kardeşim benim.
18: Ya böyle bir mutluluk olabilirim ya. Kaçıncı şampiyonluğumuz, kaçıncı kupamız, kaçıncı kutlamamız?
0: Sayamıyorum. Şey, vallahi bak şöyle söylüyorum. Öncelikle camiamıza hayırlı olsun. Müthiş bir mutluluk. Zaten favoriydik ama bir de dipnot geçmek lazım. Beşiktaş'ta kutlamak lazım. Çok iyi mücadele ettiler. Centilmence, hatta son maçta seyircileri de centilmence bizi misafir ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Yeni yönetimimize kupayla beraber bir hediye verdik. Onlara da hayırlı olsun. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve bütün yönetim kuruluna bu kupa hayırlı olsun. Seneye hep söylüyoruz, daha büyük kupalara bir Euroleague şampiyonluğu daha inşallah ekleriz. Çok mutluyum ya. Aileme, çocuklarıma armağan ediyorum. Onlar her bütün bir sene arkamda durdular. Aileme, arkadaşlarıma, herkese sonsuz teşekkürler. Hepsi bana büyük destek oldular. Şimdi kişi kişi ayırmıyorum. Herkesi çok seviyorum.
17: Biz de seni çok seviyoruz Cenk abi.
18: Kutlama zamanı be Cenk abi. Ama
0: şimdi gidiyoruz kutlamaya. Evet. Çok yorulduk. Çok yorulduk arkadaşlar. Bu Murat Aydın var. Benim başım belası.
18: Ama en sevdiğim.
0: En sevdiğim.
18: Şimdi öyle deyince Cüneyt bozuldu.
0: Cüneyt, evet, Cüneyt dün geçen gördün mü ayağı diyor. Bu geliyor, gördün mü ayağı? bir de Murat Yanar var.
18: Evet. Ailemizin bütün üyelerini.
0: Ailemiz.
18: Bu şampiyonlukta almak istedim.
0: Evet, almak istedim. Evet,
18: çok
0: Fenerbahçe
18: teşekkürler.
0: Fenerbahçe TV, sizi çok seviyorum. Vallahi iyi ki varsınız.
18: Her zaman yanındayız.
0: Fenerbahçe güvenlik ekibine, başta Murat Yanar ve ekibine çok teşekkür ederim. Bütün bir sene bizim kağıdımızı çektiler. Kaldığımız otellerde ki bütün personele çok teşekkür ederim. Kağıdımızı çektiler. En büyük teşekkür de bizim kaptan şoför Ramazan'a ediyorum. Ramazan da bize çok kağıdımızı çekti bütün bir sene. Alkışlıyoruz. Öpüyorum. Evet. İyi ki varsınız. İyi ki Fenerbahçeliyiz.
18: Tabii ki. İyi ki sağlık ekibinize bir kez daha tebrik ediyorum.
0: Sağlık ekibinde doktor da doğru. Çok özür dilerim.
18: Hocamızı da tebrik.
0: Evet. Yani bütün herkes, oyuncular, staff, sağlık. Gel kaptanım, gel ya kaptanım. Kaptan gelmez. Kaptan bizle konuşur mu ya? Pardon. Biz yani kaptan bizle. Herkese teşekkür ediyorum.
17: Sıdaltın değil mi Sıvay?
0: Yaptım. Volkan Demirel'i unuttum. Volkan Demirel, seni çok seviyorum. Seni de saygıları sunuyoruz biz kaptanla
17: mesaj
0: beraber.
17: Mesaj mı bu? İnceden bir mesaj mı sanki?
0: Abi öpüyorum. Hadi tamam. Bir şeyler söyle.
17: Ben konuştum.
0: Konuştu sağ için. Hadi kutlamaya gidiyoruz. Hadi.
17: Teşekkürler Cenk abi, tekrardan tebrikler.
0: Sana tebrikler. Kocana çok iyi bakıyorsun. Helal olsun Damla.
17: Cenk abi kimi gördüyse, aklına kim geldiyse herkesi tebrik etti şimdi de.
0: Çok seviyorum.
17: Bizi tebrik etti. Biz de seni çok seviyoruz. Evet. Son bağlantımızı yine her zamanki gibi en klasikte final Cenk abiyle yapmamak olmazdı.
18: Final onu yakışır. Gerçekten teşekkür, unutulan teşekkürleri asla unutmadı. Herkese tek tek teşekkür etti. Biz de uzun bir canlı yayın yapmış olduk sevgili Serhan'la birlikte. Artık salonda yapacağımız yayını burada noktalayacağız. Fenerbahçe Beko için artık bence 3 kupalı sezonu kutlama vakti diyoruz. Ve bu şampiyonluklarda payı olan herkese tek tek tebrik ediyoruz. Nice şampiyonluklar ediyoruz.
0: Evet, bizim aktaracaklarımız bu kadardı. Nice şampiyonluk yayınlarına diyoruz. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız, diğer takımlarımız ve sporcularımızla birlikte sözü Merkez Stüdyo'ya bırakıyoruz.
12: Bizler de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Öncelikle Serhan Hayat'a ve Kıvanç Özkaya bu güzel röportajlar için ve tabii ki bu güzel röportajlarda yer alan yöneticilerimize, sporcularımıza, teknik heyete hepsine ayrı ayrı teşekkür edelim ve bizlere de yaşattıkları bu mutluluk için ayrıca teşekkürlerimizi sunalım. Artık tabii yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Okan, neler söylemek istersin? Bugün aslında hani saha içerisinde yaptıklarımız, yapamadıklarımızın dışında duyguların daha çok konuşulacağı bir andayız artık, değil mi? Yani bu maçın kazanılması, şampiyonluğun gelmesi, üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluk, Fenerbahçe Beko'nun bizlere o alışkanlık haline getirdiği sevinci bu akşam bir kez daha yaşadık.
13: Evet ya, bir kere bunu kimse küçük görmesin. Yani tabii Euroleague şampiyonluğu kazanmaya alışmış bir takımın artık hedefleri çok büyük oluyor ve orada bir kupa gelmeyince camiamızda sanki başarısız bir sezon geçirmişiz gibi düşünülüyor ama öyle değil. Hem Türkiye Kupası'nı kazanmak, hem Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak, evet, hem Türkiye Ligi'ni kazanmak, hem de böyle rekabetçi bir ligde kazanmak, bu kadar uzun bir sezonun arkasından kazanmak gerçekten hiç kolay değil. Ben bir kez daha tebrik ediyorum. Cenk abiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum ben de.
12: Evet.
13: Gerçekten çok sempatik bir insan. Herkes de çok samimi, herkes de çok içten. Ben biliyorsun bu sene playoff serisinde takımla beraberdim. Hatta işte playoff'ta ikinci maçta onları orada 3-1 ile yendikten sonra takımla beraber bir galibiyet yemeğine gittik. Orada da Cenk abiyle biraz daha muhabbet etmeye ve onun böyle bir doğal ortamını görme şansım oldu. Gerçekten çok da eğlenceli bir insan. Kesinlikle. Aynı zamanda. Ve Kıvanç'a ve Serhan'a davranışlarından da görüyoruz. Hem çok seviyor hem çok takılıyor kendisi onlara. Aynı şekilde Murat'a da öyle. Kameraman arkadaşımız Murat da öyle. Gerçekten güzel bir aile bu. Ben de bu ailenin parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Takıma bu kadar yakın olduğum için, sizlerle beraber program yaptığım için. O duyguları aktarmak gerçek anlamda çok kolay değil. Sen diyorsun hani basketbolu bırakalım, duyguları konuşalım. Evet. Hepsi de söylüyor ya, doğru cümleleri bulmak çok kolay değil diye. Sadece şunu söylemek istiyorum ben kalpten ve yürekten. Çok zorlu bir sezondu bu sezon. Ve evet, takım
12: biraz şöyle sezonun genel bir değerlendirmesini de aslında, evet, senden yani, isteyeceğim.
13: Ya takım birçok şeyle mücadele etti. İşte 3 tane kıta dışından gelmiş oyuncunun adaptasyonu önemliydi. Takımdan büyük figürlerin ayrılmış olması ve onların yerine yeni bir basketbol sisteminin anlayışının aktarılması ve bunun alışılması, alışmak buna hiç kolay değildi. Bununla mücadele etti takım. Çok fazla maç oynadık. İşte Euroleague'de 20 takıma çıkınca 38 maç, evet, orada oynandı. Sezon boyunca bir sürü sakatlık oldu. Bunlarla uğraşıldı. Biraz önce genel menajerimiz Derya Yanlıyer söyledi. Yani bir sezon içinde 3 farklı yönetimde çalışmak pek olası bir şey değildir. Hadi 2 yönetime denk gelirsin ama transfer sezonunu Ali Koç başkanlığında Sertaç Komusoğlu ile beraber yaptılar. Sezonu devamında Saadettin Saran ve Cem Ceriçi ile devam ettiler. Sezonun sonunda başka bir yönetim geldi. Yani bu işler hakikaten hiç kolay şeyler değil. Takımın bütün yöneticileri, teknik ekibi, bütün her insan bunlar etkilenir. Yani bunlar etkilenmediğini düşünmek kolay bir şey değil. Bu zorlu sezonun ardından gerçekten böyle bir son olması, böyle bir son topla maçın, evet, kazanılması. Bundan dolayı sana kızgınım. Maçtan önce çünkü son topta kazanır mıyız dedim. Ben de kalbimiz için bu olmasın lütfen dedim ama senin istediğin oldu. Tabii sevinç farklı oluyor, evet, öyle bir topla. Yani ben de canlı yayında nasıl Tarık diye bağırdığımı hatırlamıyorum şu an ama gerçekten çok acayip bir basketti. Bütün sezonun özetiydi gerçekten. Şimdi yeni bir sezon başlayacak. Yeni sezon öncesinde tabii ki herkesin dinlenmeye, tatile ihtiyacı var ama tatil yapamayacak bir ekip var. Evet. Onlar transferleri yapmak zorunda. Şimdi transfer sezonu başlayacak. Takımdan ayrılan oyuncu da olacak ki Derya Yenler bununla ilgili de sinyalleri verdi. Bizim de son senesi olup bizde devam etmeyecek oyuncularımız olacak diye. Bir tane gerçek var Barış. Onu da söyleyeyim. Zamanında Ülker Arena'nın kurulmasıyla beraber sağ olsun Murat Ülker'in destekleri ve yardımıyla bu güzel salonun yapılmasıyla beraber önce Aydın Örsün, arkasından Tanyevic'in, devamında Koç Obradoviç'in gelmesiyle beraber sınıf atlamamız ve burada 2013 yılından beri bir efsaneye dönüşen, gerçekten sarı mirasa dönüşen bir ortam yaratmış olmak ve bu ortamı hala sürdürebiliyor olmak bence çok büyük bir başarı. Geçici başarılar hep oluyor ama bu tarz uzun süreli başarı ve sürekli bunu sağlayabilmek ve herkesi buradan memnun gönderebilmek çok kolay bir şey değil. Ben o yüzden o günden itibaren emeği geçen herkese ve bundan sonra da bu mirası devam ettirecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah seneler boyunca bunu devam ettiririz.
12: Aslında evet, bu özet sağlam temeller. O temelin sağlam olması ile birlikte sürdürülebilir bir başarının çok net ortada olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki o sarı miras, Fenerbahçe forması giymiş, basketbol şubesinde görev almış yerli yabancı oyuncuların ne kadar büyük bir aidiyetle hala o sevgiyi yaşıyor olmaları, zaman zaman maçlara gelmeleri, takıma destek vermeleri, maçlara gelmeseler bile işte
13: sosyal medyadan
12: organizasyonda katılacak olan takımı sosyal medya hesaplarından destek olmaları, bunlar gerçekten çok özel şeyler. Bunu yaratabilmek çok önemli, çok kıymetli.

0: ilgili fikirlerimizi ileteceğiz ama ben bu akşam kafamı yastığa çok rahat koyacağım. Huzur içinde uyuyacağım. Şimdi tabii ki takım eğlenmeye gidecek, yemeğini yiyecek, güzel vakit geçirecek. Ondan sonra tatillerine çıkacaklar. Ama dediğim gibi hiç bitmeyen bir şey var. O da transfer süreci.
1: Tabii yeni sezon hazırlıkları.
0: Yeni sezon hazırlıkları. Allah onların yardımcısı olsun görevde olanlara. Çünkü onların hakikaten dinlenmeye vakti yok. Ben de buradan herkese, bizi takip eden herkese, destek veren herkese, çünkü salonda çok sıkça rastlaşıyorum. Programlarımızı izleyen, basketbolu bizimle beraber daha çok seven, tabii Fenerbahçe ile beraber daha çok seven bir kitle oluşturduğumuz için hepsine yeni sezonu için şimdiden bizi bekleyin, biz çalışmaya devam edeceğiz diyorum.
1: Harika, ağzına sağlık, çok teşekkürler. Yine kıymetli ve değerli yorumlarınla birlikte bugün izleyicilerimizin, taraftarlarımızın ve camiamızın karşısındaydık. Değerli izleyenler, Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonlukla sezonu noktaladı. Üst üste 3. toplamda 13. kez bu başarıyı gösterdi takımımız ve serinin 4. maçında Beşiktaş'ı 77-75 mağlup ederek bu büyük zaferi gerçekleştirdi. Bizler de Fenerbahçe TV ekranlarında maç öncesiyle, maç anıyla ve sonrasındaki o büyük coşkuyla o heyecanı sizlere aktarmaya çalıştık. Yayınımızın sonuna geldik. Bir başka başarıyla birlikte, güzel yayınlarla birlikte yeniden sizlerin karşısında olacağız. Hoşçakalın.
2: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo.